0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli arkadaşlarına ve şerefli ailesinin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Hayber fethediliyordu. Bu zengin coğrafya fetih topraklarına katılıyordu. Büyük ganimetler elde ediliyordu. Ayrıca esirler vardı. Esirlerden biri Ahtab bin Huyey'nin kızıydı. Ahtab Yahudilerin liderlerindendi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ahtab'ın kızı Zeynep'e İslam'ı anlatıyor, İslam olmasını teklif ediyordu. Zeynep Hatun Efendimizin ahvaline bakıyor, anlatılan İslam'ı dinliyor ve teklife evet diyordu. İslam'la şerefleniyordu. Sonrasında da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evlilik teklifini onaylıyordu. Savaşlarda komutana ve ülkenin liderine düşen kadın için Safiye denilirdi. Asıl ismi Zeynep'ti ama giderek Safiye olarak kabul görüyordu. Peygamber Efendimizin evlilik hayatını kısa ve özlü bir çerçevede sunmak istersek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 55 yaşına kadar tek eşli bir evlilik hayatı vardı. İlk evliliği Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha ile olmuştu. Bu evlilik 25 yıl devam etmiş ve Hazreti Hatice annemiz Dar-ı Beka'ya göç eylemişti. O günün Arap geleneğinde çok evlilik hayatın bütün katmanlarına oturmuştu. O toplumda evlenmek ve boşanmak son derece basit çerçeve şeklindeydi. Bu nedenle bir kişinin hayatında onları geçen evlilik söz konusu olabilirdi. Peygamber Efendimiz bedenen en güçlü ve genç olduğu yıllarda kendinden 15 yaş büyük olan Hazreti Hatice annemizle evleniyordu. Hiçbir şekilde ikinci bir kadınla evlenmeyi düşünmüyordu. Hayatının son 7 yılında, yani 56 ile 63 yaşları arasındayken çok evlilik hayatına giriyordu. 56 yaşına kadar tek evlilik hayatı yaşayan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalan ömründe genelde hep Hazreti Hatice annemizi hatırlar, onun hatıralarını anlatır, onun insanlığını, onun yüksek ahlakını, onun ince ve derin anlayışlarını yer yer dile getirirdi. Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice annemizle ilgili anlattıklarına bakıldığında onu çok ileri boyutta sevdiğini, çok mutlu bir aile hayatları olduğunu görebiliyorduk. 56 yaşından sonra çok evliliğin birebir cinsellikle ilişkilendirilmesi hiçbir aklı selimin söyleyebileceği bir durum olamazdı. Bu konuda ileri geri konuşanların asıl rahatsızlığı bizatihi İslam'la ilintiliydi. İslam'dan rahatsız oluşlarıyla alakalıydı. Kendilerince çarpıtılmaya müsait olan ne varsa hemen çarpıtma gayretine giriyorlardı. 56 yaşından sonra çok evlilik hayatına giriyordu. Bu evliliklerin nedenlerine baktığımızda ya toplumsal, ya siyasi, ya da ekonomik nedenler olduğunu görüyoruz. Hazreti Hatice annemiz vefat ediyordu. Annemiz 65 yaşında ahiret alemine yürüyordu. Annemizin vefat yılına hüzün yılı diyorduk. Peygamber Efendimizin hüznünü ebedileştiren hüzün yılı deniliyordu. Peygamber Efendimiz evliliği gündemine almıyordu. Ama küçük çocukları vardı. Onlar bakıma muhtaçlardı. Aracılar devreye giriyor ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sevda annemizle evleniyordu. Hazreti Sevda annemiz yaşlıydı. Bu evlilikten 4 yıl sonra ikinci evlilik hayatına giriyordu. Hazreti Ayşe annemizle evleniyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın çok evlilik hayatının arka planında toplumsal, siyasi ve ekonomik sebeplerin var olduğunu dile getirmiştik. Ama bu şu anlama gelmiyordu. Bu evlilikler şartların zorlamasıyla oluşmuş, kalplerde hiçbir sevginin olmadığı şeklinde değildi. Peygamber Efendimiz evlilik hayatına bir gönül iş olarak değerlendirirlerdi. Gönülden onaylamayla olabilirdi. Bu olgunun tabiatında temel olan gönülden gönüle açılımlardı. Gönüllerin bütünleşmesiydi. Peygamber Efendimizin eşleri yani annelerimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aşkla bağlıydılar. Haliyle o büyük sevgiliyi kıskanmamak mümkün değildi. Annelerimizin hayatında kıskançlıklar zaman zaman çok belirgin hale gelirdi. Peygamber Efendimizin insana ilişkin duyarlılığı zirve boyutlarındaydı. Annelerimize dair son derece adaletli ve müşfik davranırlardı. Kalplerin kırılmaması hususunda yüksek bir duyarlılık gösterirlerdi. Bu konunun önemini ümmetine öğretmişti. En hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı davrananızdır buyuruyordu. Aynı konuda içinizde hanımlarına en iyi davrananız benim buyuruyorlardı. Bu konunun arka planını açıklıyordu. Şöyle buyuruyordu: kadınlarınız hakkında Allah'tan korkun. Şüphesiz onlar sizin yanınızda yardımcılarınızdır. Onları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve Allah'ın adıyla helal edindiniz buyuruyordu. Peygamber Efendimizin aile hayatında da sorunlar yaşanıyordu. Ama bu problemler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve hanımlar arasında değildi. Daha çok annelerimizin kendi aralarında cereyan ediyordu. Annelerimizin arasında en belirgin problemse kıskançlıktı. Bu konuda çok hassas olan, kıskançlığını her vesileyle ortaya koyan Hazreti Ayşe annemizdi. En genç, en zeki ve en güzel annemizdi. Peygamber Efendimiz olan sevgisi zirve boyutlarındaydı. Onun kalbinde o büyük sevgi onu kıskançlık anaforuna düşürüyordu. Ayşe annemizle evlendiğinde bir de yaşlı Sevda annemiz vardı. Yaşlılığı nedeniyle Hazreti Ayşe annemiz onu kıskanmıyordu. Tabiri caizse evin sultanı Hazreti Ayşe annemizdi. Ama yine de büyük bir sorun vardı. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice annemizi hiç unutamıyordu. Yeri geldiğinde onun güzelliklerini, onun yüksek insanlığını dile getiriyordu. Hazreti Ayşe annemiz Peygamber Efendimizin gönlünde ve dilinde bir başka kadının olmasına rıza gösteremiyordu. O hanım vefat etmiş olsa bile. Bu konuyla ilgili olarak Hazreti Ayşe annemiz şöyle diyordu: Hazreti Peygamber'in hanımlarından hiçbirini asla Hatice'yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu görmedim. Fakat Resulullah ondan çok söz ederdi. Bazen bir koyun keser, sonra onu parçalara ayırır ve Hatice'nin dost ve arkadaşlarına gönderirdi. Kıskandığımdan sanki dünyada ondan başka kadın yok derdim. O şöyle derdi: o şöyleydi, o böyleydi, benim ondan çocuklarım vardır derdi. Bir gün kızarak, hıh, yine Hatice mi dedim. Efendimiz ise, bana onun sevgisi verildi dedi. Bir defasında da Hatice'nin kız kardeşi Hala binti Hüveylid Resulullah'ın yanına girmek için izin istedi. O Resulullah'a Hatice'yi hatırlatırdı. Büyük bir memnuniyetle, ya Allah, Hüveylid'in kızı Hale dedi ve karşılamak için ayağa kalktı. Ben de kıskandım ve Allah sana daha hayırlısını vermişken çok önce vefat etmiş Kureyş'in koca karılarından bu koca karıyı niye anıp duruyorsun dedim. Peygamber Efendimiz bana insanlar beni inkar ederken bana iman ettiği, insanlar beni yalanlarken beni doğruladığı, insanlar beni mahrum ederken beni malına ortak ettiği ve Allah bana onun çocuklarını ihsan edip başka hanımların çocuklarından mahrum ettiği halde onun yerine daha hayırlısını verdi, öyle mi? Ben bunun üzerine, "Ya Resulallah, beni bağışla. Allah'a yemin ederim ki bugünden sonra Hatice'yi hoşlanmayacağın şekilde anmayacağımı, zikretmeyeceğimi göreceksin," dedim. Hazreti Ayşe annemiz ne denli yüklenirse yüklensin Hazreti Hatice annemizin önüne geçemeyecekti. Bunu açık bir şekilde görüyordu. Artık bundan böyle ona rakipmiş gibi değil de onunla barışık bir hal içerisinde yaşamaya karar veriyordu. Hazreti Ayşe annemiz bir süre Hazreti Hafsa annemizle de bir kıskançlık havası yaşadı. Ama bu çok sürmedi. Belli bir süreden sonra tatlı bir ilişki içinde oldular. Hazreti Ayşe annemizi ciddi anlamda kıskançlığa düşüren Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz oldu. Hazreti Zeynep annemiz de gençti, güzeldi. Haliyle Hazreti Ayşe annemiz onu kendisine rakip olarak görüyordu. Bir de yeri geldiğinde Hazreti Zeynep annemiz öyle diyordu: "Sizleri Resulullah ile anne babalarınız evlendirdi. Beni ise Allah-u Teala evlendirdi," diye övünmesi olurdu. O zaman Hazreti Ayşe annemiz daha bir kıskançlık hallerine girerdi. Hazreti Ayşe annemizi asıl kıskançlık anaforuna düşürense Hazreti Safiye annemiz olmuştu. Hazreti Safiye annemiz gençti, güzeldi, güçlü bir muhakemesi vardı. Hazreti Ayşe annemiz Hazreti Safiye annemize karşı bir cephe oluşturmuştu. Bu durum onu ciddi boyutlarda rahatsız ediyordu. Bir gün Peygamber Efendimiz'e Hazreti Safiye annemiz radıyallahu anha ağlayarak, "Diğer eşlerin bana sürekli, biz Resulullah için senden daha değerliyiz. Biz onların hanımları ve yakınlarıyız," diyorlar diye derdini dile getiriyordu. Peygamber Efendimiz, "Sen de onlara, benim babam Harun, amcam Musa ve şimdi de sen bir peygamber eşisin," diye teselli ediyordu. Kıskançlığın merkezinde Hazreti Ayşe annemiz bulunuyordu. Oysa Peygamber Efendimiz yeri geldiğinde Hazreti Ayşe annemizin o yüksek değerini açıkça beyan buyuruyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselama soruluyordu: "En çok hangi insanı seviyorsun?" Cevap olarak da Ayşe'yi beyan ediyordu. Bir gün kızı Fatıma annemizle Hazreti Ayşe annemiz arasında bir tartışma yaşanmıştı. Peygamber Efendimiz durumu öğrendiğinde kızı Fatıma'sına, "Ben Ayşe'yi seviyorum, sen de sev," buyurdu. Peygamber Efendimizin aile hayatında genel akış huzur ve ahenkti. Ama zaman zaman ihtilaflar, sorunlar yaşanıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam annelerimizle sohbet ederlerdi. Sabah namazından sonra annelerimizle sohbet ederlerdi. Yine ikindi namazından sonra annelerimizin odalarına gider, bir bir onları ziyaret eder, onlarla kısa da olsa sohbet ederlerdi. Ayrıca yatsı namazından sonra da kısa da olsa annelerimizle beraber oturur, kısa bir hal hatır eder ve sohbet ederdi. Böylece Efendimiz aleyhissalatü vesselam her gün 3 kez annelerimizle beraber olur, onların derdiyle ilgilenir ve onlarla hasbihal ederlerdi. Aile hayatı bir gülistandı. Hanelerde kalpler gülerdi, yüzler gülerdi. Güllerin kokusu cennetten dünya sarkan bir rahiha gibiydi. Bir müskü amber gibiydi. Ama burası dünyaydı. Güller de olsa güllerin dikenleri vardı. Dikensiz gül olabilir miydi? Olabilirdi ama dikensiz güllerin kokusu olmazdı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası.
1: Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

Ben böyle bakıp durmayacaktım dili bağlı. İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Gür hisli, gür imanlı beyinler coşar ancak. Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım. Haykır, kime lakin? Hani sahipleri yurdun? Ellerdi yatanlar, sağa baktım, sola baktım. Feryadımı artık boğarak naaşını tuttum. Bin parça edip şiirime gömdüm de bıraktım. Seller gibi vadiyi eninim saracakken, hiç çağlamadan gizli inen yaş gibi aktım. Yoktur elemimden şu sar kubbede bir iz, inler safahatımdaki hüsran bile sessiz.

0: Haş 9-10 Müslümanın duası. Onlardan önce bu yöreyi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olanlar arasındaki yoksullara da ganimetin bir kısmı verilecektir. Bir sığınak arayışı içinde kendilerine gelenlerin hepsini seven ve başkasına verilmiş olanlara karşı kalplerinde hiçbir haset olmayan, aksine kendileri yoksulluk içinde bulunsalar bile diğerlerini kendilerine tercih edenler. İşte böyleleri açgözlülükten korunanlardır. Onlardır mutluluğa ulaşacak olanlar. Onlardan sonra gelenler şöyle yalvarırlar:
1: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Ve imana ermiş olanlardan hiçbirine karşı kalplerimizde yersiz ve uygunsuz düşünce ve duygulara yer bırakma. Rabbimiz, sen çok şefkatli, çok merhametlisin.

Yüzüm döküldü eski mektuplardan. Bir sigara içimi düştüm dünyaya. Korktum. Göz yaşına boğuldum efendim. Bir bilyenin peşinden çıkmıştım evden. Ev, yani dışarısı korkunç bir küre. Ben Muhammed'im. Muhammed benim. Uzak dur gövdemden dedim kurşuna. Okşadı kalbimi gün ortasında. Kırarak yüreğimi, büyüttü hüznü, genişletti içimdeki kara deliği. Hedefe erdi kurşun. Öldürdü beni efendim. İsyan büyütüyor kalbim. Dinleyin. İşgal edilmiş bir kentte haykırıyorum anneme. Yenilmedim. Kirli su içmedim. Bakın gözlerime, kocaman gözlerime. Umut damla damla akıyor efendim. İşte ölen benim. Ölen Filistin. Ben Muhammed'im. Muhammed benim. Ertelenmiş mutluluğun çocuğu. Ben saklandım, kurşun buldu beni. Ayağıma değdi önce soğuk nefesi, karnıma, omzuma, daha sonra da... 4 kurşun var içimde. Ben Muhammed'im. Nereden geldi bu bela başımıza efendim? Ben Muhammed'im, Muhammed benim. Kelimelerde yaşayan bir...

merhamet ya Resulallah. Gücüm yetmez, elim ermez uzansam, elimden kimse tutmaz nara yansam. Terahham ya Resulallah, terahham. Şefaat kıl ki naçarım, gücüm yok. Bu yolla tüm günahlardan arınsam. Terahham ya Resulallah, terahham. Güneş beynimde taht kurmak dilerken, livaül hamde gelsem duldalansam. Terahham ya Resulallah, terahham. Ümidim sendedir, peygamberimsin, civarın payesinden pay kazansam. Terahham ya Resulallah, terahham. Resuli kibriyasın sen, inandım, diğer bir iddiaya hiç inanmam. Terahham ya Resulallah, terahham. Bütün peygamberan yardım ararken, senin kadrin muazzamdır, muazzam. Terahham ya Resulallah, terahham. Beyin kaynar, yürek naçar yanarken, ulaşsam havz-ı Kevser'den sulansam. Terahham ya Resulallah, terahham. Amel kafi, hesap ehven olaydı, gidip Firdevs-i Ala'ya dayansam. Terahham ya Resulallah, terahham. Hatibiyim, günahkarım, işim zor, muhakkak yanmalıysam lahza yansam. Terahham ya Resulallah, terahham.

can alıcı gözlerinin aldı beni bir nazarı. Olmayıcı derdügama saldı beni bir nazarı. Gamze-i gaddar okuna, şive-i reftar okuna, hoşlevi güftar okuna çaldı beni bir nazar. Dağladı dağlandı gönül, zülfüne bağlandı gönül, ansızın avlandı gönül, buldu beni bir nazar. Zülfünü boynuma takıp, canımı derdine yakıp, kirpiğini süslü bakıp, deldi beni bir nazar. Kâkülü ebrusu ile, didesi ahuzu ile, gamze-i cadusu ile deldi beni bir nazar. Gönlümü meftun-ı sıfat, didemi ceyhun-ı sıfat, hulusi mecnun sıfat, kıldı beni bir nazar.

Cihat ülkünün şeyh-i hubanı, mürüvvetkanısın canım efendim. Afitab-ı hüsnün tuttu cihanı, mürüvvetkanısın canım efendim. Garip bir bendenim hakirahında, devretsin her demim hoş penahında. Saye-i lütfunda iz zücahında, mürüvvetkanısın canım efendim. Anladım sultanım işaretinden, anladım sultanım işaretinden, vaad-ü vaid ile beşaretinden, kat'ı ümid etmem inayetinden. Mürüvvetkanısın canım efendim. Baharı ömrümün neşeli çağı, Didem'in kan yaşı sinemin dağı, Gülistan'ı hüsnün canımın bağı. Mürüvvetkanısın canım efendim. Hulusi nagihan ol şehenşahın, erif dergahına bu ahu ahın, bendesi desinler garibullahın, mürüvvetkanısın canım efendim.

وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون.

أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به.

أبطا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.

وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون.

قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ.

فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين.

فيهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا

هم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.

أعمل. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444. perayeşilçınar.com.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
5: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok kıymetli, çok değerli Davet Radyo dinleyicileri. Bugünkü Nur İklim programında, Risale-i Nur dersimizde inşallah 13. lem'a hikmetül istiazeden devam edeceğiz. Cenab-ı Hak okuduğumuz ve okuyacağımız derslerin tesirini halk eylesin. Bir ömür boyu bizleri iman ve Kur'an'dan ayırmasın, iman ve Kur'an hizmetinde istihdam eylesin. Dersimize başlamadan şunu söylüyoruz: eğer şu an dersi evinizde, iş yerinizde, ofisinizde ve müsait bir yerde dinliyorsanız lütfen siz de açın Lemmalar kitabı, Risale-i Nur Külliyatı'nda Lemmalar kitabı 13. Lemma, Hikmet-i İstiaze, beraber okuyalım inşallah. Bazen şöyle bir mana olabiliyor: İnsan okuduğu yerden küçük bir mana yakalayabiliyor, fakat bazen karşıdan takip eden, dinleyen çok daha farklı manalar yakalayabiliyor. Yani Risale-i Nur bir okyanus, bir derya, öyle. Kur'an Hakim'in eczanesi, eczane-i kübra diyoruz biz buraya. Hakikaten bu asra bakan, bu asrın ne kadar hastalıkları varsa, manevi rahatsızlıkları varsa, Risale-i Nur'da elhamdülillah devası vardır. Evet, üçüncü işaret. Sual: Kur'an Hakim'de ehli dallete karşı azim şekvaları ve kesretli tahşidatı ve çok şiddetli tehdidatı aklın zahirine göre adaletli ve münasebetli belahatına ve üslubundaki itidaline ve istikametine münasip düşmüyor. Adeta aciz bir adama karşı orduları tahşit ediyor ve onun cüz'i bir hareketi için binler cinayet işlev etmiş gibi tehdit ediyor ve müftis ve müktehit hissesi olmadığı halde mütecaviz bir şerik gibi mevki verip ondan şekva ediyor. Bunun sırrı ve hikmeti nedir? El cevap: onun sır ve hikmeti şudur ki, şeytanlar ve şeytanlara uyanlar dalalete sürük ettikleri için küçük bir hareketle çok tahribat yapabilirler ve çok mahlukatın hukukuna az bir fiille çok hasaret veriyorlar. Nasıl ki bir sultanın büyük bir ticaret gemisinde bir adam az bir hareketle, belki küçük bir vazifeyi terk etmekle, o gemiyle alakadar bütün vazifedarların semere-i sahillerinin ve netice-i amellerinin mahvına ve iptaline sebebiyet verdiği için o geminin sahibi zişanı, o asiden, o gemiyle alakadar olan bütün raiyetinin hesabına azim şikayetler edip dehşetli tehdit ediyor. Ve onun o cüz'i hareketin değil, belki o hareketin müthiş neticelerini nazar alarak ve sahibi zişanın zatına değil, belki raiyetinin hukuku namına dehşetli bir cezaya çarpar. Öyle de Sultan Ezel ve Ebed dahi küre-i arz gemisinde ehli hidayetle beraber bulunan, ehli dallet olan hizb-ı şeytanın zahiren cüz'i hatiyatlarıyla ve isyanlarıyla pek çok mahlukatın hukukuna tecavüz ettikleri ve mevcudatın ve zayıf aliyelerinin neticelerinin iptal etmesine sebebiyet verdikleri için onlardan azim şikayet ve dehşetli tehditat ve tahribatlarına karşı müthiş tahşidat vermek aynı belagat içinde mahz-ı hikmettir ve gayet münasip ve muvafıktır. Ve mutabık-ı muktezayı haldir ki belagatin tarifidir ve esasıdır. ve israf-ı kelam olan mübalağadan münezzehtir. Malumdur ki böyle az bir harekette çok tahribat yapan, dehşetli düşmanlara karşı gayet metin bir kale iltica etmeyen çok perişan olur. İşte ey ehli iman, o çelik ve semavi kale Kur'an'dır. İçine gir, kurtul. Evet, çok güzel bir konu. Hakikaten tam asrın ihtiyacına bakan bir konu. Yani şu an ehli dalletin, ehli ilhadın, ehli küfrün sordukları, efendime söyleyeyim, ve hücum ettikleri, ehli imana hücum ettikleri bir sual. Hücum ettikleri bir sual yani. Eğer ehli iman kuvvetli bir ilmi yoksa, efendime söyleyeyim, Kur'an'dan gelen bir ders almamışsa, bunlara cevap vermesi çok mukavemet oluyor. Üçüncü işaret, önce sual anlayalım. Sual, Kur'an-ı Hakim'de ehli dallete karşı azim şekvalanır ve kesretli tahşidatı ve çok şiddetli tehdidatı aklın zahirine göre adaletli ve münasebetli belaatına ve üslubundaki itidaline ve istikametine münasip düşmüyor. Evet, şimdi Cenab-ı Hak küfürde olan, dallette olan, evet efendime söyleyeyim, hayatını küfür ve dallet içerisine geçiren, ibadetsiz, namazsız, Cenab-ı Hakk'ı tanımayan, bu dünyada sadece nefsani, süfli bir hayat yaşayanları Cenab-ı Hak ebedi cehennem ile tehdit ediyor. Halidine fiha ebede. Yani Cenab-ı Hak onları ebedi cehennemle tehdit ediyor. Şimdi sualde şunu soruyor. Kur'an-ı Hakim ehli daleti böyle tehditler yapıyor yani. Çok şiddetli tehditler diyor yani. Kur'an-ı Kerim'de nasıl ki cennet ayetleri olduğu için, nasıl ki rahmani ayetler olduğu gibi ehli dalete karşı Cenab-ı Hakk'ın tehditatı da var yani. Evet. Şimdi diyor ki bu tehdidat aklın zahirine göre, şimdi aklen düşünüyor. Efendime söyleyeyim, adaletli ve münasebetli belaatına, üstündeki itidaline istikameti münasip düşmüyor. Nasıl Kur'an-ı Hakim hani rahmaniyet, rahimiyet, efendime söyleyeyim müjdeler veren bir kitap, bu böyle bir rahmani bir kitap nasıl tehdit eder diye aklın sanki aklen ters düşüyor gibi. Adeta aciz bir adama karşı ordular tahşit ediyor. Değil mi? İnsan zahirinde diyor, cismim ney benim yani? Beni tehdit ediyor değil mi? Cismim ney? Değil mi yani? Küçük bir insan, kocaman kendinde küçük bir insan niye ebedi cehenneme tehdit ediyor? Onun cüz'i bir hareketi için binlerce cinayet işlemiş gibi tehdit ediyor. Evet. Değil mi? Yani küfürde olan her bir insanın her dakikası bir cinayet işlemiş gibi yani. Hatta her saniyesi yani. Üstadımız hatta yani onun... ilerleyen zamanda okuyacağız. Böyle şöyle söyleyeyim yani, bir insan bir cinayet işlese bir katl milyonlar dakika hapis cezası çektirir. Bir cinayet birkaç dakika işlenir. Fakat kişi değil mi, 20 yıl hapise girse dakikalara hesaplayın milyonlarca dakika yapar. İşte küfürde olan, dalette olan insanın her bir dakikası bir cinayet gibi yani. Yani Kur'an-ı Kerim sanki dalette olan, küfürde olan insanı cinayet işlemiş gibi tehdit ediyor. Ve müftis ve mülkte hiç hissesi olmadığı halde, insan hakikaten müftis ve mülki hiç hissesi yok, mütecavüz bir şerik gibi mevki verip ondan şekva ediyor. Yani böyle bir halde olan bir insana ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim şikayet ediyor. Yani şekvalar yapıyor. Bunun sırrı ve hikmeti nedir? Yani soruyu biraz daha toparlayalım. Yani ehli dalletin, ehli küfrün, efendime söyleyeyim, küfürde dallette olmaları, ömrünü dallette geçmeleri, Kur'an-ı Kerim bunlara ebedi cehennemi tehdit ediyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in itidaline, belaatına nasıl efendim uygun oluyor? Manasında soru gelmiş. Aciz, mülkte hissesi olmayan, kudreti gücü olmayan bir insan neden cehennemle tehdit ediliyor? Efendim, evet, en cevap onun sır ve hikmeti şudur ki şeytanlar ve şeytanlara uyanlar dalalette sürüklettikleri için küçük bir harekette çok tahribat yapabilirler. Bu çok önemli. Küçük bir tahribatla çok küçük bir harekette çok tahribat yapabilirler. Çok mahlukatın hukukuna az bir fiille çok hasaret veriyorlar. Yani insan cismi de küçük olsa cirmi büyüktür. İnsan küçük bir hareketiyle demek çok büyük cirmler işleyebilir yani. Nasıl? Üstadımız önce temsil veriyor. Nasıl ki bir sultanın büyük bir ticaret gemisinde bir adam az bir harekette, belki küçük bir vazifeyi terk etmekle o gemiyle kadar bütün vazifedarların semere-i sahillerinin netice-i amellerinin mahvına ve iptaline sebep edilir. Bir gemi düşün, büyük bir gemi. Bir seyahat gemisi düşün. Bu gemide binlerce kişi var. Ve düşün, bu gemide çalışanlar var. Belki yüzlerce çalışan var. Her çalışanın ayrı ayrı vazifesi var. Değil mi? Kimisi dümeni çevirir. Kimisi efendime söyleyeyim geminin elektriğiyle ilgilenir. Kim efendime söyleyeyim tesisatıyla ilgilenir. Kimisi tamiratıyla ilgilenir. Bakın her birisinin vazifesi ayrı. Birisinin de vazifesi küçük bir vazife, fakat geminin çalışmasına, efendime söyleyeyim, gitmesine, efendime söyleyeyim, o işleyişin devamını sağlayacak önemli bir vazife. Şimdi herkes vazifesini yapsa, orada birisi vazifesini yapmasa ve gemi batsa, bütün çalışanların hukukuna tecavüz etmiş olur yani. Bak, bütün çalışanların sahiplerini heba etmiş olur. Bakın, belki şunu diyebilir mi? Yani ben küçük bir vazifem, çok küçük, ufak bir şey, bunu çevirmek yani, çevirmedim. Bak, vazife küçük de olsa, o küçük vazifeyi yapmamakla ne yapıyor? O zaman bütün çalışanların çalışmalarını heba ediyor. Yine üstadımız bahçe örneğini veriyor yani. Mesela bir bahçe olsa, bir büyük bir bostan düşünün. Herkesin vazifesi var. Herkesin farklı vazifesi var. Birisinin vazifesi de sadece zamanı geldiği zaman, efendim, su kanalının, efendime söyleyeyim, ne yapacak? Kanalı kaldıracak, kapağını kaldıracak, suyun akmasına ve bütün ağaçlara, meyvelere su gitmesine vesile olacak yani. Sebep olacak. Vazifesi bu. Diyelim tembellik etti veya yapmadı veya vazifesini küçük gördü. Kapağı kaldırmadı. Şimdi tüm herkes çalışıyor bağda, bostanda. Fakat o suyu, kapağını açmadığı için su gitmedi ve ağaçlar kurudu. Bakın, meyve vermedi, ağaçlar kurudu, bağ bahçe kurudu. Şimdi bu kişi diyebilir mi ki benim vazifem küçük veya ben niye vazifem yaptım diye. Herkes gelip bunun hakkını ister mi? İster. Çünkü bütün çalışanların çalışmalarını heba etti. Bakın, bütün, belki yüzlerce çalışan var, fakat o su kapağının arkasının, tabiri caizse, kapağını kaldırmadığı için, oraya su gitmediği için ne oluyor? Bahçe kuruyor. Dolayısıyla bahçe kurduğu için bütün çalışanların hukukuna bir manada ne yapıyor? Geçmiş oluyor. Evet. Evet, bir daha okuyalım. Bir sultanın büyük bir ticaret gemisinde bir adama az bir harekete, belki küçük bir vazifeyi terk etmekle, o gemiyle alakadar bütün vazifedarların semire-i sahilerini ve neçi amellerinin mahvına ve iptaline sebebiyet verdiği için. Bak, ne yaptı? Bütün çalışmaları sanki iptal etti gibi. O geminin sahibi zişanı, o asiden, o gemiyle alakadar olan bütün raiyetin hesabına azim şikayetleri deyip dehşet tehdit ediyor. Gemi sahibi geldi. Bütün gemi çalışanlar vazifesini yaptı. O kişi vazifesini yapmadığı için ne oldu? Gemi sahibi ondan hakkını istedi. Değil mi? Ve ona acip tehdit etti. Neden? Bütün çalışmaları heba ettiği için ne yaptı onu? Efendime söyleyeyim, tehdit etti. Evet. Mevcudatın vezaif aliyelerinin neticelerini iptal etmesi sebebiyet verdiği için onlardan o azim şikayet ve dehşetli tehdidat ve tahribatlarına karşı mühim tahsilat yapmak aynı bela içinde mahz-ı hikmettir. Gayet münasip ve muvafıktır. Ve mutabıkı muktezai haldir ki belaatin tarifidir ve esasıdır. İsraf kelam olan mübalağadan münezzehtir. İsraf kelam olan mübalağadan münezzehtir. Evet. Malumdur ki böyle az bir harekette çok tahribat yapan dehşetli düşmanlara karşı gayet metin bir kaleye ilçe etmeyen çok perişan olur. Böyle az bir harekette çok tahribat yapan dehşetli düşmanlara karşı gayet metin bir kaleye ilçe etmeyen çok perişan olur. İşte ey ehli iman, bakın dışarıda çok tahribat var. Gerçekten muazzam bir tahribat var yani, müthiş. Yani günahlar, haramlar, bid'alar, ehli dalil, ehli küfür. Yani öyle çalışıyorlar ki Allah muhafaza. Yani bakın, müthiş bir tahribat var. Ne dehşetli düşmanlar var. İmana, Kur'an'a şu an kılıç çekenler var yani, değil mi? Eskiden münafıklar perde altında planlar yapıyordu. Şu an aşikar yapıyor yani. Evet. Gayet metin bir kaleye iltica etmeye çok perişan olur. Böyle bir zamanda insan bir kaleye iltica edecek. Bir kaleye iltica edecek. İşte ey ehli iman, o çelik, o semavi kale Kur'an'dır. O çelik ve semavi kale Kur'an'dır. Bakın, o çelik ve semavi kale Kur'an'dır. İçine gir ve kurtul. İçine gir ve kurtul. Evet. Geldik dördüncü şerde. Adem şerri mahz, vücut hayrı mahz olduğunu ehli tahkik ve ashab-ı keşif ittifak etmişler. Evet, ekseriyet mutlakayla hayır, mehasin ve kemalat, hayır, mehasin ve kemalat vücuda istinad eder, ona raci olur. Sureten menfi ve ademi de olsa esası subudu değil ve vücudidir. Dalalet ve şer ve musibetler ve masiyetler ve belalar gibi bütün çirkinliklerin esası, mayesi Adem'dir, nefidir. Onlardaki fenalık ve çirkinlik Adem'den geliyor. Çendan sureti zahiride müsbet vücudu görünseler esası Adem'dir, nefidir. Evet. Hem bir müşahede sabittir ki bina gibi bir şeyin vücudu bütün eczasının mevcudiyetiyle takarrur eder. Halbuki onun harabiyeti ve ademi ve inidamı bir rükünün ademiyle hasıl olur. Hem vücut herhalde mevcut bir illet ister. muhakkak bir sebebe isnat eder. Adem ise ademi şeyler isnat edebilir. Adem bir şey malum bir şey illet olur. İşte bu iki kaide imlan. Evet, bu kaideler nelerdi? Üstadımız çok güzel anlatıyor. Adem şerri mahz ve vücut hayır mahz olduğunu, yani ilk dersimizde okuduk yani. Adem yani yokluk, tahribat şerri mahzdır yani. Evet, hayır hasenat hayır mahzdır. Yani vücut hayır mahzdır yani. Evet, buna ehli takip ve ekler ittifak etmişler. Evet, o sebepten dolayı bütün güzellikler, bütün iyilikler, bütün hayırlar, kemalatlar ne yapar? Ne yapar? Vücudu isnat eder. Raci olur yani. Evet. İşte bu iki kaideye binaen. Şeytan, ins ve cinnin kainattaki müthiş asar tahribatı. Bak. Müthiş asar ve tahribat var. Hele bu asırda. Değil mi? Üstad. Yani bu asır o kadar güzel anlatıyor ki yani. Helaket ve felaket diyor yani. Bakın bu asır helaket ve felaket. Üstadımız veba asır diyor yani. Bakın bu asır öyle tahrip ediyor ki yani. Bakın. Kainatta müthiş bir asar tahrip görene. Envau küfür. Küfür artık başına almış gidiyor yani. Ve dalalet ve şer. Ve mehaliki yaptıkları haddi. Zerre miktar icada ve hılkate müdahaleleri olmadığı gibi. Bakın bu kadar dalaletin, bu kadar küfrün, bu kadar tahribatın icatta hiçbir medhali yok. Bir iktidar, bir kudreti o işleri yapmıyorlar. Belki çok işlerinde iktidar ve fiil değil, belki terk ve ataletir. Hayır yaptırmamakla şerleri yapıyorlar. Hayır yaptırmakla şerleri yapıyorlar. Yani şerler oluyorlar. Çünkü mehalik ve şer tahribat demin olduğu için illetleri mevcut bir iktidar ve fail bir icat olmak lazım değildir. Bakın şeytan, ins ve cin hayır yaptırmıyor ve ne yapıyor? Şerleri yaptırıyor yani. Yani şöyle düşün. Bir insan, Cenab-ı Hak bütün ümmeti Muhammed'i istikametle hayır yolunda götürsün. Bir insan hayır yolunda koşmazsa, hayır yolunda adım atmazsa, amellerini kuvvetlendirmezse, ibadetlerini kuvvetlendirmezse, yavaş yavaş yavaş yavaş şerre doğru ne yapıyor? Allah muhafaza meyil oluyor yani. Değil mi? Artık sıkıntıya giriyor. Sıkıntıya giriyor. Artık sıkıntı, Üstad'ın diyor, sıkıntı sefahatin muallimidir. Sefahate doğru diyor yani. Yani o sırada ortası yok yani. Yani Üstad'ımız sağ cenah, sol cenah diyor. Bakın orta cenah yok yani. Yani ya hayırda yarışacağız, ibadette, tefekkürde, tezekkürde koşacağız, o kaleye sığınacağız, Kur'an kalesine sığınacağız, kendimizi muhafaza edeceğiz. Veya Allah muhafaza ortada kalırsak, bir bakacaksınız ki, bakarsınız ki etrafınız Allah muhafaza şerler, şer mahlukatlar sarar yani. Hemen hani kişinin zikri neyse fikrinde olur, fikrin neyse zikri odur. Kişinin uğraştığı, meşgul olduğu şey kalbi, ruhu onunla meşgul olur. Bunlar çok önemli yani. Yani biz Cenab-ı Hak'la aramızdaki diyaloğu nasıl anlayabiliriz? Yani Allah ile aramız nasıl? Uğraştığımız şeye bakacağız yani. Yani hakikaten böyle lüzumsuz, malayani, efendim söyleyeyim gafletli şeylerle uğraşıyorsak bilin ki Cenab-ı Hak'la aramız açık yani. Fakat ibadetle, hayırda, taatte yarışıyorsak elhamdülillah inşallah Rabbül Alemin aramız daha iyidir yani. Allah dostlarına bakın. Başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, evliyalar, asfiyalar, Efendimizin hepsinin hayatına bakın. Bütün ömürlerini, bütün dakikalarını, bütün Üstad Bezzaman Said Nursi her anını Cenab-ı Hak'la baş başa kalmışlar yani. Her anını. Yani hayatlarında bir an, bir saniye bile gaflete yer bırakmamışlar yani. Boşluk yok yani. Nasıl ki kainatta abesiyet, muhaliye olmadığı için insanın hayatında da boş olmayacak yani. Her an ibadet, her anı taat olması lazım. Taat olması lazım, evet. Şimdi geldik buraya. Evet. Ne diyor? İşte bu sır mecusilerde inşaf etmediği için ki kainatta yazdan namıyla bir halık hayır, diğeri ehriman namıyla bir halık şer, halık şer itikad etmiş şer. Halbuki onların ehriman dedikleri mevhum bir ilahi şer, bir cüzikler işte mecusilerde bu mana inşaf etmediği için bir halık hayır, bir halık şer diye ne yapmışlar? Sunmahaşa ilahi bir şer, ilahi bir hayır gibi ayırmışlar yani. Evet, işte ey ehli iman, şeytanların bu müthiş tahribatına karşı en mühim silahımız ve cihazat tamiriyeniz istiğfardır. Silahımız ve cihazat tamiriyeniz istiğfardır. En mühim silahınız ve cihazat tamiriyeniz istiğfardır.

efendime söyleyeyim, Kur'an'ın ne derler, terbiyesinden geçerek sünnet seniyeli hayatımızı geçmeyi nasip eylesin. Evet. Beşinci işaretten biraz okuyalım. Beşinci işaret Cenab-ı Hak kütüb-i semavide beşere karşı cennet gibi azim mükafat ve cehennem gibi dehşetli mücazatı göstermekle beraber çok irşat, ikaz, ihtar, tehdit ve teşvik ettiği halde ehl-i iman bu kadar esbab-ı hidayet ve istikamet varken hiçbir şeytanın mükafatsız, çirkin, zayıf destelerine karşı mağlup olmaları bir zaman beni çok düşündürüyordu. Acaba iman varken Cenab-ı Hakk'ın o kadar şiddetli tehdidatına ehemmiyet vermemek nasıl oluyor? Nasıl iman gitmiyor? Bakın o kadar güzel sualler ki. Her bir sualle bir kitap yazılır. Bakın Cenab-ı Hak cenneti o kadar güzel anlatıyor ki yani. Değil mi? İnsan dünyadayken bir an cennete gitme arzusu geliyor değil mi? Bakın bu kadar Cenab-ı Hak ne yapıyor? Böyle mükafatlar anlatıyor. Çok azim, çok teşbihkarane, keremkarane anlatıyor. Ve cehennemi öyle dehşetli anlatıyor ki değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Miraç hadisesindeki o efendime söyleyeyim geçtiği safhaları baksanız, böyle kaynaklardan, sağlam kaynaklardan okusanız cehennem nasıl anlatılıyor? Ve hakeza ayet-i kerimelerde cehennem nasıl anlatıyor? Hadis-i şeriflerde cehennem nasıl anlatıyor? Bakın, kütüb-i semaviyeden sünnet-i seniyeye kadar cennet azim mükafatlarla, güzelliklerle, mahasinlerle anlatıyor. Cehennem, efendime söyleyeyim, cezalarla, tehditlerle anlatıyor. Peki buna rağmen ehl-i iman bu kadar hidayet ve istikamet, bu kadar teşvik var, efendime söyleyeyim, bu kadar ihtar var ve cehenneme karşı bu kadar efendime söyleyeyim ne var? İkaz var, irşat var. Peki neden ehl-i iman bu kadar esbab-ı hidayet, istikamet varken hizb-i şeytanın mükavahsı, çirkin, zayıf da sene karşı mağlup oluyor? Peki neden bu kadar teşvik olmasına rağmen ehl-i iman şeytana efendime söyleyeyim bazen mağlup oluyor? Değil mi? Ve şu an herkes cennet cehennem biliyor yani. Değil mi? Cehennemle haberi olmayan var mı? Çıkın haykırın dışarı. Cenneti cehennemi sorun. Herkes anlatır. Peki bilmelerine rağmen hali alem buna şahit. İnsan nasıl bu kadar şeytan destesine yenilebiliyor yani? Hı? Evet. Üstadımız diyor yani şeytanın bu kadar mükafatsız, çirkin, zayıf destelerine karşı neden insan efendim söyleyeyim mağlup oluyor? Bir zaman beni çok düşündürüyordu. Acaba iman varken Cenab-ı Hakk'ın o kadar şiddetli ihtiyatına ehemmiyet vermek nasıl oluyor? İman var, bu kadar ayet var, Efendimiz'in bu kadar hadis-i şerif var, bu kadar müjde var, bir taraftan bu kadar ikaz var, tehdit var. Peki buna karşı ehemmiyet vermek nasıl oluyor? Nasıl iman gitmiyor? Nasıl iman gitmiyor? İnne keyde şeytani kâne daife. Sırrıyla şeytanın gayet zayıf destelerine kapılıp Allah'a isyan ediyor. Allah muhafaza. Bazen şeytan bir belirsizlik kapılıp İnsan isyana gidebiliyor. Hatta benim arkadaşlarımdan bazıları yüz hakikat dersini kalben tasdik ile beraber benden işittiği bana karşı fazla hüsnü zan ve iltifat varken kalpsiz bozuk bir adamın ehemmiyetsiz riyakâr iltifatına kapıldı. Onun lehinde benim aleyhimde bir vazite geldi. Fesübhanallah dedim. İnsanda bu derece sükut olabilir mi? Bakın yüz hakikat dersini dinlediği halde bir faskın efendime söyleyeyim kalpsiz bozuk bir adamın küçük bir iltifatıyla ne yaptı, ne diyor? Onun lehinde benim aleyhimde oldu yani. Fesübhanallah dedim. İnsanda bu derece sükut olabilir mi? Ne kadar hakikatsiz bir insan diye o biçareyi gıybet ettiğim günü hayırdım. Sonra sabık şerhlerde hakikat inşaf etti ki karanlıklı çok noktalara aydınlattı. O nur ile lillahi hamd hem Kur'an hakimin azim terhibat ve teşvikatı tam yerinde olduğunu hem ehli iman desteği şeytaniye kapılmaları İmansızlıktan ve imanı zayıfın olmadığını. Ha, burası çok önemli. Demek ki Kur'an hakim bu kadar teşvikat yapıyor, terikabat yapıyor, efendime söyleyeyim. Demek ki ehl-i iman bir manada bu teşvike muhtaç, ihtiyacı var değil mi? Ehl-i iman desayı şeytan. Peki madem böyle, ehl-i iman neden şeytan destelerine kapılıyor? İmansızlıktan değil. İman zayıftan değil. Günah-ı kebirişen küfre girmediğini, Mu'tezile mezhebinin bir kısmı harici mezhebi günah-ı kebiri itikab eden kafir olur. Veya iman küfür otursun değil mi? Mu'tezile öyle diyor yani. Bir günah-ı kebiri ise imandan çıkar artık. Yani iman dairesinden çıkar diyor yani. Yani ya. Veya kafir olur diyor yani. Evet. Yüz ders hakikati bir herifin iltifatına feda etmesi düşündüğüm gibi çok sükut ve dehşetli bir açlıklı olmadığını anladım. Cenab-ı Hakk'a şükrettim. O vartadan kurtuldum. Çünkü sabıkan dediğimiz gibi
Şeytan cüz'i bir Adem ile insan

0: tehlikeye atar. Bakın ne kadar tamirat olsa şeytan küçük bir emirle, küçük bir vesveseyle insanı ne yapabilir? Alamaması tehlikeye atabilir. Hem insana nefis, insandaki nefis ise şeytanı her vakit dinler. İnne nefs lammâret bisûi. En büyük düşmanımız nefsimizdir. Ve nefis sürekli şeytan dinliyor. Kuvve-i şehvi ve gadibi ise şeytan destlerine karşı hem kabile hem nakile iki cihaz hükmündedir. İşte bunun içindir ki Cenab-ı Hakk'ın Gafur, Rahim gibi iki ismi tecelli-i azamını ehl-i imanı teveccüh ediyor. Ya ne diyoruz duamızda? Ya Rabbi bize Rahman, Rahim isminle muamele eyle, Gafur isminle, Gaffar, Gafur isminle muamele eyle. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın Gafur ve Rahim ismi ehl-i imana teveccüh ediyor. Kur'an-ı Kerim'de peygamberde en mühim ihsanın mağfireti olduğunu gösteriyor. Onları istikbal etmeye davet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kelime-i kutsiyesini her sure başında tekrarla. Her mübarek işlerde zikrine emretmesiyle kainatı iade eden rahmet-i vasayı merce ve tazun gösteriyor. Pastains emriyle euzubillahimineşşeytanirracim kelimesini siper yapıyor. Cenab-ı Hak her anımızı tövbe istikbarla geçirmeyi, tam manasıyla ibadetini yapan efendime söyleyeyim kullardan eylesin inşallah. Cenab-ı Hak bizleri iman ve Kur'an'ın ayırmasın. Şeytanın insi ve cinli şeytanın destelerine, vesveselerine inan mağlup olmadan istikametle bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Evet değerli dinleyiciler, başka bir Nur İklim programına görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, selamette kalın. Her dersimizin sonunda söylediğimiz gibi. Bulduğunuz köyde, ilçede, kasabada, ilde, ülkede neredeyseniz internet üzerinden davet radyo yazarak canlı olarak radyomuzu dinleyebilirsiniz. 24 saat radyomuz açık. Ve aynı zamanda her gün sabah efendime söyleyeyim 7.30 ve akşam üzeri saat 5'te Nur İklim programı dinleyebilirsiniz. Olduğunuz yerdeki Nur derslerine katılmak isterseniz bizimle irtibata geçerseniz inşallah sizi olduğunuz yerdeki derslere iştirak ettirmeye çalışırız. Ve yine Risale-i Nur eserlerine ulaşmak isterseniz radyomuza ulaşarak Nur eserlerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Özbal Boya günün sözünü sunar.
3: Günah işlemekten kaçınmak, tövbe ile uğraşmaktan daha kolaydır. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Bir zamanlar Belk şehrinin hükümdarıyken ard arda gelen uyarılarla gerçek hükümranlığın aziz ve celil olan Allah'a ait olduğunu anlayan İbrahim bin Ethem Hazretleri nefsiyle giriştiği zorlu ve çetin mücadeleleri Allah'ın lütfuyla kazanmış ve sonunda Rabbine kul olmanın zevkini tatmıştı. Artık sadece Belh'in değil, imanla dolu gönüllerin sultanı olmuştu.
1: Nice zamandır gönlünü bir kor gibi yakan nedamet hislerini teskin etmek ve içini Rabbine dökmek arzusuyla Kâbe yollarına düştü bu yüce insan. Gözyaşlarının eşlik ettiği her anı tövbe ve istiğfarla dolu uzun bir yolculuktan sonra ulaştı mukaddes beldeye. Binlerce mümin gibi o da yöneldi Kâbe-i Muazzama'ya. Yaklaştı, yaklaştı ve cennet kokulu Kâbe örtüsüne başını dayadı. Zaman ve mekanın yok olduğu bir anda halini en yüce dosta, en samimi ifadelerle arz etti. Ve gözyaşlarıyla şöyle yalvardı İbrahim bin Ethem:
2: Hecertul halka turran fi hevâke وأيتمت العيال لكي أراك ولو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك تجاوز عن ضعيف قد أتاك وجاء راجيا يرجو نداك وإن يك يا مهيمن قد عصاك فلم يسجد لمعبود سواك إلهي عبدك العاصي أتاك مكرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك

sevgin uğruna bütün insanları terk edip sana yöneldim. Seni görmek ümidiyle ehl-i iyali kimsesiz bırakıp sana geldim. Sevginle gönlümü parça parça kessen de senden gayrısını asla istemem.

Af nidanı duymak ümidiyle gelen şu biçare kulun günahını bağışla. Her ne kadar sana karşı isyan ettiyse de, ey her şeyi görüp gözeten Rabbim, senden başkasına asla secde etmediğini sen de bilirsin.

İlahi, günahkar kulum sana geldi. Suçunu itiraf edip sana yalvarıyor. Eğer affedersen bu zaten şanındandır. Eğer reddedersen senden başka kim merhamet eder?

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir. Ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. 20

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşil Çınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444. perayeşilçınar.com.
2: İsyan suçum, ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Evşenül Kebir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Evşenül Kebir.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'eluke bi esmaike

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, senin isim ve ünvanlarına dayanarak sana yalvarıyorum. Ey gerçek mabud olan, ey kemal ve geniş rahmet sahibi olan, ey cemal ve ince rahmet ve şefkat sahibi olan, ey sonsuz ilim sahibi olan, ey sonsuz hilm sahibi olan, ey sonsuz büyüklük sahibi olan, ey sonsuz hikmet sahibi olan, ey zamanları aşan kadim, ey mekanları aşan mukim, ey sonsuz kerem ve ihsan sahibi, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.
1: Ya

0: Ey maddi ve manevi başkanların başkanı, ey bütün dua ve isteklere cevap veren, ey bütün iyilik ve hasenatın tek sahibi olan, ey dereceleri yüksek olan, ey bereketleri büyük olan, ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey sesleri, zikirleri işiten, ey istekleri veren, ey sır ve gizli şeyleri bilen, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.
1: Ya

Ey en iyi şekilde affeden, ey en iyi yardım eden, ey en iyi yargılayan, ey en iyi açan, ey en iyi anan, ey en iyi varis olan, ey en iyi öven, ey en iyi rızık veren, ey işleri en iyi çözen, ey en iyi şekilde ihsan eden, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Nar.
1: Ey izzet, cemal ve güzellik yalnız kendisinde olan, ey mülk, celal ve büyüklüğün tek sahibi olan, ey kudret ve mükemmellik yalnız kendisinde olan, ey büyük ve yüce yalnız kendisi olan, ey tuzağı, imtihanı şedid olan, ey cezası şiddetli olan, ey hesabı seri olan, ey sevabın iyisi yalnız kendisinde olan, ey ana kitap kendi katında olan, ey ağır bulutları inşa eden, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar. Ve

0: Allah'ım, senin isim ve ünvanlarını kendime şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Sen çok şefkat sahibisin. Çok nimet sahibisin. Her şeyi halledensin. Mağfiretin sonsuzdur. Delil ve bürhansın. Sultan ve hakimsin. Münezzehsin. Ancak senden yardım dilenir. İhsan ve beyanın sahibisin. Eman veren sensin. Seni tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Eman ve emniyet verensin. Bizi cehennem ateşinden koru.
1: Ya men tevâza'a kullu şey'in li'azametih. Ya men isteslema kullu şey'in li'kudretih. Ya men zelle kullu şey'in li'izzetih. Ya men khada'a kullu şey'in li'heybetih. يا من انقاد كل شيء لملكته يا من دان كل شيء من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته Subhaneke la ilahe illa entel emanul eman, hallisna minen nar.
0: Ey her şeyin onun büyüklüğü için alçaldığı, ey her şeyin kudretine teslim olduğu, ey her şeyin onun izzeti karşısında zelil olduğu, ey heybetine karşı her şeyin huşu duyduğu, ey her şeyin onun idaresine boyun eğdiği, ey her şeyin onun korkusundan ona kul olduğu, ey haşmetinden dağların yarıldığı, ey göklerin onun emriyle ayakta durduğu, ey yerin onun izniyle istikrar kazandığı, ey kendi memleketinin ahalisine zulmetmeyen, seni tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen bize eman vererek cehennem ateşinden koru.

Ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey umut ve ricaların son merci, ey hediye ve ihsanları güçlü ve güzel olan, ey hediyeleri bol olan, ey mahlukatın razıkı olan, ey ihtiyaçları gideren, ey şikayetleri işiten, ey müfrezeleri gönderen, ey esirleri salıveren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey hamd, şükür ve senanın tek sahibi. Ey şeref ve yücelik sahibi. Ey iftihar ve güzellik sahibi. Ey söz ve vefa sahibi. Ey af ve rıza sahibi. Ey ikram ve vergi sahibi. Ey yargı ve çözüm sahibi. Ey izzet ve ebedilik sahibi. Ey cömertlik ve nimetler sahibi. Ey şahane fazl ve ihsanlar sahibi. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen eman verensin. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ve es'eluke bi esmâinke ya mani' ya dafi' ya nafi'.

0: var.
1: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey istediği şeye mani olan, ey belaları defeden, ey menfaat veren, ey her şeyi işiten, ey terbiye ederek yükselten, ey her şeyi sanatla yapan, ey şefkat ve rahmetiyle her şeye yardım eden, ey her şeyi kapsayan, ey her şeyi kuşatan, ey her nevi imkana sahip olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Yes.

Ey sanatla yapılan her şeyin sanatkarı olan, ey her yaratığın halıkı olan, ey rızık tüketen her şeyin razıkı olan, ey her mülkün sahibi, ey her sıkıntıya düşenin sıkıntısını gideren, ey her üzüntüye düşene sevinç veren, ey rahmete muhtaç herkesin rahmet edicisi olan, ey yardımdan mahrum

kalmış herkesin yardımcısı olan, ey her ayıplığı örten, ey bütün mazlumların sığınağı olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey şiddet zamanımda hazırlığım, ey musibet anımda umudum, ey vahşet anımda ünsiyet verenim, ey gurbette sahip ve arkadaşım, ey nimet zamanımda veli nimetim, ey sıkıntı zamanımda sıkıntımı açan, ey muhtaç olduğumda ihtiyacıma koşan, ey zor zamanımda sığınağım, ey büyük korkularda yardım edenim, ey şaşırdığımda rehberim olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya.

Ey her nevi gizli ve gaybi şeyleri bilen, ey her çeşit günahı affeden, ey her nevi aybı örten, ey bütün sıkıntıları gideren, ey kalpleri değiştiren, ey kalpleri süsleyen, ey kalpleri nurlandıran, ey kalplerin tabibi olan, ey kalplerin habibi olan, ey kalplere ünsiyet veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyor ve sana yalvarıyorum. Ey son derece büyük ve celalli olan, ey maddi manevi bütün güzelliklerin sahibi olan, ey kendine güvenilen vekil, ey zor işleri üzerine alan kefil, ey iyi işlere rehber olan, ey yapılan yanlış ve hataları izale eden, ey her şeyden haberdar olan, ey görünmeyecek kadar latif olan, ey son derece aziz olan, ey bütün kainatın tek sahibi ve yöneticisi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Yeah.

0: rehber.
1: Ey seçkinlere rehber olan, ey yardım dileyenlere yardım eden, ey kurtarılmak isteyenleri kurtaran, ey himaye isteyenleri himaye eden, ey isyan edenlerin sığınağı olan, ey günahkarları affeden, ey korkanlara eman veren, ey miskinlere rahmet eden, ey vahşet duyanlara ünsiyet veren, ey zorda kalanların duasını kabul eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya zel cudi vel ihsan, ya zel fadli vel imtinan, ya zel emni vel eman, ya zel kudsi ve sübhan, ya zel hikmeti vel beyan, ya zel rahmeti vel ridvan, ya zel hücceti vel burhan, ya zel azameti vel sultan, ya zel afvi vel gufran, ya zel ra'feti vel musta'an. Sübhaneke la ilahe illa entel emanul eman, hallisna minen nar.
1: Ey cömertlik ve ihsan sahibi, ey fazl ve nimet sahibi, ey emn-ü eman sahibi, ey mukaddeslik ve paklık sahibi, ey hikmet ve beyan sahibi, ey rahmet ve rıza sahibi, ey delil ve bürhan sahibi, ey büyüklük ve saltanat sahibi, ey af ve bol mağfiret sahibi, ey şefkat, rahmet ve yardım sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Allahümme Rabbena hallisna ve ecinna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir, bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
1: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden. Ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi, ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı, ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

ne söylerler ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler ne söylerler ne bir haber verirler. Kimisinin üstünde biter otlar, kiminin başında sıra serviler, kimi masum, kimi güzel yiğitler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Toprağa gark olmuş nazik tenleri, söylemeden kalmış tatlı dilleri, gelin duadan unutman bunları. Ne söylerler, ne bir haber verirler. Yunus der ki, gör takdirin işleri, dökülmüştür kirpikleri kaşları, başları ucunda hece taşları, ne söylerler, ne bir haber verirler.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese

0: 0-1-58-99 0-551-98-99.
1: İsyan suçum, ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Güneydoğu Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
2: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala bu güzel bahçede bizleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel hadislerinden, o sözlerinden istifade etmeyi nasip eylesin. Günlük hayatımızda da bu hadisi şerifleri uygulamayı bizlere kolay kılsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Et-te'lemu evvelü zümretin tedhulul cennete min ümmeti. Siz ümmetim içerisinde cennete girecek olan ilk kafilenin, ilk zümrenin kim olduğunu biliyor musunuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama, o sahabe-i güzine bu şekilde sualde bulunuyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hitabet üsluplarından bir tanesi de karşıdaki insanları celbetmek için, o insanları düşünceye sevk etmek için, konuyu daha iyi anlamaları için soru şeklinde, hani diyalektik deniyor ya, o şekilde ifadeler kullanması. Siz biliyor musunuz? Sahabe-i kiram öyle mütevazı ki her konuda, belki bir konuda bilgileri olsa bile veya o konu hakkında bir düşünceleri olsa bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vahyi konuştuğu için, yanlış bir şey konuşmayacağını çok iyi bildikleri için her zaman ona söz vermişler. Onun ağzından çıkan sözlerin önemine değinmişler. Kendi bilgilerinin, kendi düşüncelerinin yanlış olabileceği zannıyla, kanaatıyla her zaman için Peygamberimizden o sözü duymak istemişler. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahyi konuşur, vahiyden konuşur, kendi ve heva hevesinden konuşmaz. İşte Peygamberimizin üsluplarından bir tanesi de soru sormak suretiyle karşısındaki muhatabın ilgisini çekmek, onu yönlendirmek, onun zihninde böyle düşünceleri aralamak, kapıları aralamak. Ve devam ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cennete girecek ilk zümre fukaraul muhacirin, muhacirlerin fakirleridir. Muhacir kimdir? Muhacir, hicret eden. Ama ne için hicret eden? Özel bir isim olmuştur. Bir kimse bulunduğu beldede, yaşadığı beldede dinini yaşayamıyorsa, dini ibadetlerini yerine getiremiyorsa, din hürriyeti, vicdan hürriyeti gibi yapması gereken insanın hakkı olan davranışlar içerisinde bulunamıyorsa ne yapıyor? O insanın başka bir beldeye taşınması elzem oluyor. Sadece ve sadece Allah rızası için, Allah Resulü için bulunduğu beldeden başka bir beldeye göçmesine hicret adı veriliyor. İstilahta bu. Muhacir de bu gayeyle göç eden, başka bir beldeye taşınan insandır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhacirin, Allah rızası için hicret eden, özellikle Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi Mekke'de, o Mekke müşriklerinin, o zalimlerin baskı ve zulümlerinden kurtulmak için Medine-i Münevvere'ye veya Habeşistan'a da gitmişlerdir. O topluluğa ne deniyor? Muhacir. Onlara yardımcı olan, onlara kucak açan, onlara yardımda bulunan, destekte bulunanlara da o Medine ahalisine de ne isim veriliyor? Ensar. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhacir olan Müslümanların içerisindeki fakirlerin, dikkat edin, zenginden ziyade fakirlerin ilk cennete girecek olanlarını haber veriyor ve diyor ki fukaraul muhacirine, muhacirlerin fakirleridir. يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَى بَابِ الْجَنَّةِ. Onlar kıyamet gününde cennetin kapısına gelirler. وَيَسْتَفْتِحُونَ. Ne olur? O kapının açılmasını isterler. فَيَقُولُ لَهُمُ الْخَزَنَةُ. Cennetin kapısındaki görevli olan melek, bekçi, hazenet de ne der? اَوَقَدْ حُسِبْتُمْ. Siz hesaba çekildiniz mi? Hesap verdiniz mi diye onlara sualde bulunur. Kalu, o muhacirlerin fakirleri, müminler de şöyle derler. Bi eyyi şeyin nuhasibu, Biz ne için hesaba çekileceğiz ki? Niye hesaba çekileceğiz? Ve innemâ kânes esyâfuna, muhakkak ki ancak bizim kılıçlarımız vardı. Nasıl vardı? Alâ avâtiqina, boyunlarımıza asılmış bir vaziyetteydi. Ve biz bu kılıçları boyunlarımızdayken ne yapıyorduk? Fî sebîlillâhi, Allah yolunda gidiyorduk. Allah yolunda cihad ediyorduk. Allah'ın dini yücelsin diye, zulüm ortadan kalksın diye, putperestlik ortadan kalksın diye, kula kulluk ortadan kalksın diye, İslam'ın ve İslam davetinin önündeki engeller kaldırılsın diye, zorbaların beli kırılsın diye biz boyunlarımıza kılıçlarımızı asmış ve Allah yolunda da mücadele ediyorduk. Biz Allah yolundaydık. Biz böyle bir hayat sürdük. Onlar niye hesaba çekilmeyeceklerinin durumunu izah ediyorlar. Burada bize bir haber var. Allah yolunda cihad eden o fakir fukaranın, muhacirin güzelliğini, özelliğini Resulullah bize anlatıyor. Hatta mütne ala zalike, ve biz bu yol üzerinde de vefat ettik. Bu şekilde de vefat ettik. Hayatımızda bir değişikliğe gitmedik. Yamulmadık. Böyle hak yoldan sapmadık. Günlük menfaatlere, dünyalık menfaatlere dalmadık. İşte dünyalık menfaatler için dinimizi de satmadık. Allah yolunda bu şekilde mücadele verdik ve mal para kazanma yoluna da gitmedik. Çünkü adı üstünde fakir, fukara. Fe yuftehu lehum, onlar için açılır. Fe yakilune fiha 40 amen qabl ay yadkhulaha nas. İnsanlar cennete girmezden 40 sene önce bu insanlar orada karşılanır ve bu şekilde cennete girerler diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Demek ki bir, muhacir olmak, iki, fakir olmaları, üç, Allah yolunda mücadele etmeleri, cihad etmeleri, dört, ve bu uğurda, bu yolda taviz vermeden ömürlerinin sonuna kadar o hal üzere sebat etmeleri ve devam etmeleri neticesinde Allah-u Teala o muhacire, Allah için o hicret eden o güzel insanlara bir lütufta bulunuyor ki hesaba çekilmeden Allah-u Teala bunlara cennete getiriyor ve diğer insanlar daha cennete girmeden önce 40 yıl öncesinde Peygamberimizin ifadesine göre cennete giriyorlar. Allah-u Teala bizleri de bunların yolunda gidenlerden eylesin. Demek ki bizler de aynı şekilde olabilirsek, bir fakir sabrederse, Allah için sabırlı olursa ve Allah için de mücadelesini yaparsa ve iman üzere, bu hal üzere de ruhunu teslim ederse, o zaman bu insana karşı Allah-u Teala kolaylıklar verecektir. Öncülerden olmasını nasip edecektir. İnşallah bizler de onların yolunda gidenlerden oluruz. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttakillâhe haysumâ künte. Nerede olursan olur, Allah'tan korkun. Allah'tan ittika edin. Allah'a karşı takva olun. Bir, takvanın derecelerini daha önceki sohbetlerimizde anlatmıştık. Kısaca burada da bir değinelim isterseniz. Birinci derecesi, herkese lazım olan bir takva var. Nedir? Kelime-i tevhidi söylemek. Kelime-i tevhidi söylemeden takva olunmaz. Çünkü bir adam Müslüman olmamıştır. Bu kelimeyi söylemedikçe İslam'a girmemiştir. Bu kelimeyi söylemedikçe İslam'a girmeyen bir insanda takva ehli olamaz. Onun için Tevbe suresinde Allah-u Teala onlar üzerine takva kelimesi lazımdır diyor. Peki nedir takva kelimesi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bunu diyecek takvanın birinci aşaması. Sonra ikinci aşamasında büyük günahlardan kaçınacak, Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirecek. Bu. Üçüncü aşamada öyle bir hale gelecek ki Allah'tan hakkıyla korkacak. Allah'tan hakkıyla korkacak. Necip Fazıl merhumun dediği gibi ak sütün içindeki ak kılı fark edebilecek seviyeye gelecek. Haramlar işlemeyecek, helalları işleyecek. Şüphelilerden, mekruhat dediğimiz şeylerden de kaçınacak ve bu şekilde takvanın tam zirvesine ulaşacak. Allah-u Teala bizleri onlardan eylesin ve bunun aşaması nedir? Vera derler. böyle artık şüphelerden de uzaklaşmış ve hatta böyle kendisine zarar verecek tehlikesiyle mübahları bile terk edecek seviyeye gelmiş. İşte Allah'tan böyle çekinecek insan, böyle sakınacak. Takva nedir? Bir insanın bir şeydeki zararını görüp ondan sakınmasıdır. Hani Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Ebu Derde'ye soruyor ya, takva nedir? O da diyor ki takva şudur ki sen hiç diyor dikenli bir arazide yürüdün mü? O da diyor yürüdüm. Nasıl yürüdün? Dikenli bir arazide sen nasıl yürürsün? Böyle eteklerini toplarsın, adımını da dikkatli atarsın. Çünkü o dikenler hem sana batabilir hem de eteklerinde toplanabilir. O yüzden böyle dikkatli dikkatli yürürsün diyor. İşte takva da budur. Müslüman da hayat yolunda her işinde, her hareketinde çok dikkatli olur. Allah-u Teala'nın emir verdiklerini, yap dediklerini zaten kayıtsız şartsız yerine getirir. Haramlarından da sakınır, onları uygulamaz. Şüpheli olan, mekruh olan şeylerden de şiddetle kaçınır. Ve şüpheli olanlardan kaçınmak suretiyle hem dinini hem ırzını da korumuş olur. İşte takva budur. Ve Peygamberimiz ne buyuruyor? İttakillah, Allah'tan takva et, Allah'tan kork, Allah'tan sakın. Haysumâ künte, nerede olursan ol. Ve ettebi'al seyyiâti, ve bir kötülüğün akabinden el hasenete, iyiliğe yönel. Bir kötülük, bir çirkin bir davranış olduğu zaman el hasene, iyiliğe git, iyilik yap. Temhuha, ve ne yapar? İyilik o kötülüğü giderir. İyilikler kötülükleri giderir. Allah-u Teala biliyorsunuz Hud suresinin 114. ayetinde ne diyor? Muhakkak ki iyilikler, hasenat kötülükleri giderir. Ve biliyorsunuz hasenat namazdır da hatta. Çünkü Hud suresinin 114. ayetinde hasenatı isimlendirirken Allah-u Teala namaz olarak nitelendirmiş. Demek namaz çok önemli. Yani iyilikler kötülükleri giderir, götürür. Ha bu ne demek? Hayırları işleme, geçmiş günahlara kefaret olur. İyi olan, güzel olan şeyleri yaparsanız o zaman Allah sizin günahlarınızı, hatalarınızı, seyyelerinizi giderir. Bir hadis-i şerif var bununla ilgili mesela. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için şöyle buyuruyor. Hazreti Ali radıyallahu anh rivayet ediyor. Ben Allah Resulünden bir hadis işittiğim zaman mutlaka Allah benim hakkımda ne fayda dilemişse beni onunla faydalandırmıştır. Bana ondan birisi bir hadis rivayet ettiği zaman ona yemin verdirir. Yemin verdiğinde de onu doğrulardım. Bir gün diyor Ebu Bekir bana şöyle dedi ki, Ebu Bekir muhakkak doğru söyler, yanlış söylemez, dedi ki hiçbir Müslüman yoktur ki bir günah işlesin, peşinden abdest alıp iki rekat namaz kılsın da o günah bağışlanmasın. Demek ki bir hata, bir kusur, bir günah işlendiği zaman, güzelce abdest alıp iki rekat namaz kıldığı zaman, tövbe ettiği zaman Allah-u Teala bu hasenattan dolayı onun seyyiatlerini, kötülüklerini örter, ortadan kaldırır. Ve bununla ilgili birçok hadis-i şerifler vardır. Bir insan 5 vakit namazına güzel bir şekilde devam ederse, içten devam ederse, abdestini de güzel bir şekilde alır, namazını da kılarsa, iki namaz arasındaki küçük günahlara o kefaret olur. Diyelim öğle namazını kıldı, namazdan sonra küçük günahlar, büyük günahlar değil, küçük günahlar işledi insan, ne yapıyor? O iki namaz arasındaki ikindi namazını kıldığı zaman Allah-u Teala onun ikisi arasındaki küçük günahlarını ne yapıyor? Siliyor. Böyle bir güzellik var. İyilikler kötülükleri giderir. İşte 5 vakit namaz da bir hasenattır. Hasenata devam edildikçe seyyiat dediğimiz yani kötülükler silinir gider. İşte bu gerçek ve muhakkaktır. 5 vakit namaza devam edildikçe arada beşeriyet icabı işlenen bazı kötülükler de silinir gider. 5 vakit namaz arada meydana gelebilecek küçük günahlara kefaret olur. Nitekim bir hadis-i şerifte namazdan namaza kadar ikisi arasındakilere kefarettir. Büyük günahlardan uzak durulduğu sürece diye Peygamberimiz buyuruyor. Demek ki büyük günahlardan uzak durulduğu müddetçe küçük günahlara, iki namaz arasındaki küçük günahları Allah affediyor. Onlar kefaret oluyor. İşte namazın bir güzelliği de nedir? Ankebut suresinde Allah-u Teala 45. ayette buyuruyor ya, değerli kardeşlerim, muhakkak ki namaz çirkin ve kötü şeylerden uzak tutar. Namazın böyle bir güzelliği vardır. Ama o namazı hakiki manada kıldıksa, kılabildiysek, kıyam diyoruz ya, her şeyini yerli yerince yapabildiysek, o zaman ne olur? O namaz bizi kötülükten alıkoyar. Ve ikisi arasındaki küçük hataları da Allah siler ve götürür. İşte namaza devam edeceğiz. Çünkü namaz hasenattır. Namaz kılanda kötülüklere ve günahlara karşı nefret duygusu gelişir. Böylece namaz insanları büyük günahlardan uzaklaştırmaya ve alıştığı şeyler varsa onda pişmanlık uyandırıp tevbe etmeye sebep olur. Ve onun akabinden Allah Resulü yine buyuruyor ve halikin nase bi hulukin hasenin. İnsanlarla da muaşeret ederken güzel ahlaklı sahip olun. İyi insan olun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alın. Onun gibi insanlara güzel davranın, güler yüzlü davranın. Onlara karşı yumuşak huylu olun. Kızmayın, öfkelenmeyin. Kendinize nasıl davranılması gerekiyorsa o şekilde davranın. Güzel ahlak dinin temelidir. Çünkü iki türlü ahlak vardır. Bir ahlakı hamide dediğimiz güzel ahlak, bir de ahlakı zemime dediğimiz kötü ahlak, zemmedilen ahlak. Allah-u Teala bizlere iyi ahlaklı insanlar eylesin ve iyi ahlaklı insanlarla karşılaştırsın. Kötü ahlaktan, suyu ahlaktan, zemmedilmiş ahlaktan bizleri korusun ve o tür insanlardan da bizi uzak eylesin. Değerli kardeşlerim, bugünkü hadis bahçesi programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Günah işlemekten kaçınmak, tövbe ile uğraşmaktan daha kolaydır. Hazreti Ömer, tövbe ile uğraşmaktan daha kolaydır. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbağ.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
5: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Derve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Bırakın matemi yahu, bırakın feryadı. Ağlamak faide verseydi babam kalkardı. Gözyaşından ne çıkarmış, neye ter dökmediniz? Bari müstakbeli kurtarmaya bir azmediniz. Ye ise hiç düşmeyecek zerrece imanı olan, sade siz derdi bulun, sonra kolaydır derman. Üdebanız hele gayetle bayağı mahlukat, halkı irşad edecek öyle mi bunlar? Heyhat! Kimi garbın yanınız fuhşuna hasbi simsar, kimi İran malı der, köhne alır, hurda satar. Eski divanlarınız dop dolu oğlanla şarap, biradan, fahişeden başka nedir şiir-i şebab? Serseri, hiçbirinin mesleği yok, meşrebi yok, feylesof hepsi, fakat pek çoğunun mektebi yok. Şimdi Allah'a söver, sonra biraz bol para ver, hiç utanmaz, protestanlara zangoçluk eder.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Günah işlemekten kaçınmak, tövbe ile uğraşmaktan daha kolaydır. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Kala gibi dik başın bulutlarla yarışsın. Dalga dalga saçların rüzgarlara karışsın. Adını nakşedelim eski kadim surlara. Sesini haykıralım asırdan asırlara.

misali. Eğilsin öpsün gökler canım nazlı hilali. Ordularım yeniden Tuna'ya akın etsin. Bir yıldırım çıksın da uzağı yakın etsin. Selam dursun karşımda bütün şerefler şanlar. Namını tebcil etsin yıldızlar kehkeşanlar. İçimde hiç sönmeyen bir fetih sevdası var. Yavuz gibi diyorum bir dünya insana dar. Bir seda duymak için sahralara düşmeyim. Helal olsun bu yolda varım yoğum her şeyim. Volkan gibi lav atmış ne susmuş ne sönmüşüm. Ben fikir uğruna çılgınlara dönmüşüm. Bir deha bekliyoruz gençliğe mihrap olsun. Ruhları tutuşturan bir ateş mihrak olsun. Sinesinde birleşsin sağa sola sapanlar. Kahrolsun hak dururken yabancıya tapanlar. Çık neredesin zuhur et. Biz seni bekliyoruz. Yıllardır yollarında yorgun emekliyoruz. Musa ol hakka yüksel. Tecelli et de tura. Zulmet yıkılsın gitsin. Cihan gark olsun nura. İstiyorum yeniden bir hilkat istiyorum. Ne hayal ne kuruntu. Hakikat istiyorum. Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih et.

0: 0541 98 99, 0551 011 98 99.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780, 0534 716 2027.
2: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Günah işlemekten kaçınmak, tövbe ile uğraşmaktan daha kolaydır. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Bana sor sevgili Kari, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşarım. Bir yığın söz ki samimiyeti ancak hüneri. Ne tasannu bilirim çünkü ne sanatkarım. Şiir için gözyaşı derler, onu bilmem. Yalnız aczimin giryesidir bence bütün asarım. Ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizarım. Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa. Oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa.

0: Gözden Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor. 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese 5

0: 0551 11 98 99 0551 11 98 99.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80, 0534 716 20 27.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444, 322 0444, perayeşilçınar.com.
3: İsyan suçum, ararım yüce Mevlam affeyle.
4: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
3: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli arkadaşlarına ve şerefli ailesinin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Hayber fethediliyordu. Bu zengin coğrafya fetih topraklarına katılıyordu. Büyük ganimetler elde ediliyordu. Ayrıca esirler vardı. Esirlerden biri Ahtab bin Huyey'nin kızıydı. Ahtab Yahudilerin liderlerindendi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ahtab'ın kızı Zeynep'e İslam'ı anlatıyor, İslam olmasını teklif ediyordu. Zeynep Hatun Efendimizin ahvaline bakıyor, anlatılan İslam'ı dinliyor ve teklife evet diyordu. İslam'la şerefleniyordu. Sonrasında da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evlilik teklifini onaylıyordu. Savaşlarda komutana ve ülkenin liderine düşen kadın için Safiye denilirdi. Asıl ismi Zeynep'ti ama giderek Safiye olarak kabul görüyordu. Peygamber Efendimizin evlilik hayatını kısa ve özlü bir çerçevede sunmak istersek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 55 yaşına kadar tek eşli bir evlilik hayatı vardı. İlk evliliği Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha ile olmuştu. Bu evlilik 25 yıl devam etmiş ve Hazreti Hatice annemiz Dar-ı Beka'ya göç eylemişti. O günün Arap geleneğinde çok evlilik hayatın bütün katmanlarına oturmuştu. O toplumda evlenmek ve boşanmak son derece basit çerçeve şeklindeydi. Bu nedenle bir kişinin hayatında onları geçen evlilik söz konusu olabilirdi. Peygamber Efendimiz bedenen en güçlü ve genç olduğu yıllarda kendinden 15 yaş büyük olan Hazreti Hatice annemizle evleniyordu. Hiçbir şekilde ikinci bir kadınla evlenmeyi düşünmüyordu. Hayatının son 7 yılında, yani 56 ile 63 yaşları arasındayken çok evlilik hayatına giriyordu. 56 yaşına kadar tek evlilik hayatı yaşayan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalan ömründe genelde hep Hazreti Hatice annemizi hatırlar, onun hatıralarını anlatır, onun insanlığını, onun yüksek ahlakını, onun ince ve derin anlayışlarını yer yer dile getirirdi. Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice annemizle ilgili anlattıklarına bakıldığında, onu çok ileri boyutta sevdiğini, çok mutlu bir aile hayatları olduğunu görebiliyorduk. 56 yaşından sonra çok evliliğin birebir cinsellikle ilişkilendirilmesi hiçbir aklı selimin söyleyebileceği bir durum olamazdı. Bu konuda ileri geri konuşanların asıl rahatsızlığı bizatihi İslam'la ilintiliydi. İslam'dan rahatsız oluşlarıyla alakalıydı. Kendilerince çarpıtılmaya müsait olan ne varsa hemen çarpıtma gayretine giriyorlardı. 56 yaşından sonra çok evlilik hayatına giriyordu. Bu evliliklerin nedenlerine baktığımızda ya toplumsal, ya siyasi, ya da ekonomik nedenler olduğunu görüyoruz. Hazreti Hatice annemiz vefat ediyordu. Annemiz 65 yaşında ahiret alemine yürüyordu. Annemizin vefat yılına hüzün yılı diyorduk. Peygamber Efendimizin hüznünü ebedileştiren hüzün yılı deniliyordu. Peygamber Efendimiz evliliği gündemine almıyordu. Ama küçük çocukları vardı. Onlar bakıma muhtaçlardı. Aracılar devreye giriyor ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sevda annemizle evleniyordu. Hazreti Sevda annemiz yaşlıydı. Bu evlilikten 4 yıl sonra ikinci evlilik hayatına giriyordu. Hazreti Ayşe annemizle evleniyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın çok evlilik hayatının arka planında toplumsal, siyasi ve ekonomik sebeplerin var olduğunu dile getirmiştik. Ama bu şu anlama gelmiyordu. Bu evlilikler şartların zorlamasıyla oluşmuş, kalplerde hiçbir sevginin olmadığı şeklinde değildi. Peygamber Efendimiz evlilik hayatına bir gönül iş olarak değerlendirirlerdi. Gönülden onaylamayla olabilirdi. Bu olgunun tabiatında temel olan gönülden gönüle açılımlardı. Gönüllerin bütünleşmesiydi. Peygamber Efendimizin eşleri yani annelerimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aşkla bağlıydılar. Haliyle o büyük sevgiliyi kıskanmamak mümkün değildi. Annelerimizin hayatında kıskançlıklar zaman zaman çok belirgin hale gelirdi. Peygamber Efendimizin insana ilişkin duyarlılığı zirve boyutlarındaydı. Annelerimize dair son derece adaletli ve müşfik davranırlardı. Kalplerin kırılmaması hususunda yüksek bir duyarlılık gösterirlerdi. Bu konunun önemini ümmetine öğretmişti. En hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı davrananızdır buyuruyordu. Aynı konuda içinizde hanımlarına en iyi davrananız benim buyuruyorlardı. Bu konunun arka planını açıklıyordu. Şöyle buyuruyordu: kadınlarınız hakkında Allah'tan korkun. Şüphesiz onlar sizin yanınızda yardımcılarınızdır. Onları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve Allah'ın adıyla helal edindiniz buyuruyordu. Peygamber Efendimizin aile hayatında da sorunlar yaşanıyordu. Ama bu problemler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve hanımlar arasında değildi. Daha çok annelerimizin kendi aralarında cereyan ediyordu. Annelerimizin arasında en belirgin problemse kıskançlıktı. Bu konuda çok hassas olan, kıskançlığını her vesileyle ortaya koyan Hazreti Ayşe annemizdi. En genç, en zeki ve en güzel annemizdi. Peygamber Efendimiz olan sevgisi zirve boyutlarındaydı. Onun kalbinde o büyük sevgi onu kıskançlık anaforuna düşürüyordu. Ayşe annemizle evlendiğinde bir de yaşlı Sevda annemiz vardı. Yaşlılığı nedeniyle Hazreti Ayşe annemiz onu kıskanmıyordu. Tabiri caizse evin sultanı Hazreti Ayşe annemizdi. Ama yine de büyük bir sorun vardı. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice annemizi hiç unutamıyordu. Yeri geldiğinde onun güzelliklerini, onun yüksek insanlığını dile getiriyordu. Hazreti Ayşe annemiz Peygamber Efendimizin gönlünde ve dilinde bir başka kadının olmasına rıza gösteremiyordu. O hanım vefat etmiş olsa bile. Bu konuyla ilgili olarak Hazreti Ayşe annemiz şöyle diyordu: Hazreti Peygamber'in hanımlarından hiçbirini asla Hatice'yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu görmedim. Fakat Resulullah ondan çok söz ederdi. Bazen bir koyun keser, sonra onu parçalara ayırır ve Hatice'nin dost ve arkadaşlarına gönderirdi. Kıskandığımdan sanki dünyada ondan başka kadın yok derdim. O şöyle derdi: o şöyleydi, o böyleydi. Benim ondan çocuklarım vardır derdi. Bir gün kızarak, hıh, yine Hatice mi dedim. Efendimiz ise bana onun sevgisi verildi dedi. Bir defasında da Hatice'nin kız kardeşi Hala binti Hüveylid Resulullah'ın yanına girmek için izin istedi. O Resulullah'a Hatice'yi hatırlatırdı. Büyük bir memnuniyetle, ya Allah, Hüveylid'in kızı Hale dedi ve karşılamak için ayağa kalktı. Ben de kıskandım ve Allah sana daha hayırlısını vermişken çok önce vefat etmiş Kureyş'in koca karılarından bu koca karıyı niye anıp duruyorsun dedim. Peygamber Efendimiz bana insanlar beni inkar ederken bana iman ettiği, insanlar beni yalanlarken beni doğruladığı, insanlar beni mahrum ederken beni malına ortak ettiği ve Allah bana onun çocuklarını ihsan edip başka hanımların çocuklarından mahrum ettiği halde onun yerine daha hayırlısını verdi, öyle mi? Ben bunun üzerine, "Ya Resulallah, beni bağışla. Allah'a yemin ederim ki bugünden sonra Hatice'yi hoşlanmayacağın şekilde anmayacağımı, zikretmeyeceğimi göreceksin," dedim. Hazreti Ayşe annemiz ne denli yüklenirse yüklensin Hazreti Hatice annemizin önüne geçemeyecekti. Bunu açık bir şekilde görüyordu. Artık bundan böyle ona rakipmiş gibi değil de onunla barışık bir hal içerisinde yaşamaya karar veriyordu. Hazreti Ayşe annemiz bir süre Hazreti Hafsa annemizle de bir kıskançlık havası yaşadı. Ama bu çok sürmedi. Belli bir süreden sonra tatlı bir ilişki içinde oldular. Hazreti Ayşe annemizi ciddi anlamda kıskançlığa düşüren Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz oldu. Hazreti Zeynep annemiz de gençti, güzeldi. Haliyle Hazreti Ayşe annemiz onu kendisine rakip olarak görüyordu. Bir de yeri geldiğinde Hazreti Zeynep annemiz öyle diyordu: "Sizleri Resulullah ile anne babalarınız evlendirdi. Beni ise Allahu Teala evlendirdi," diye övünmesi olurdu. O zaman Hazreti Ayşe annemiz daha bir kıskançlık hallerine girerdi. Hazreti Ayşe annemizi asıl kıskançlık anaforuna düşürense Hazreti Safiye annemiz olmuştu. Hazreti Safiye annemiz gençti, güzeldi, güçlü bir muhakemesi vardı. Hazreti Ayşe annemiz Hazreti Safiye annemize karşı bir cephe oluşturmuştu. Bu durum onu ciddi boyutlarda rahatsız ediyordu. Bir gün Peygamber Efendimiz'e Hazreti Safiye annemiz radıyallahu anha ağlayarak, "Diğer eşlerin bana sürekli, biz Resulullah için senden daha değerliyiz. Biz onların hanımları ve yakınlarıyız," diyorlar diye derdini dile getiriyordu. Peygamber Efendimiz, "Sen de onlara benim babam Harun, amcam Musa ve şimdi de sen bir peygamber eşisin," diye teselli ediyordu. Kıskançlığın merkezinde Hazreti Ayşe annemiz bulunuyordu. Oysa Peygamber Efendimiz yeri geldiğinde Hazreti Ayşe annemizin o yüksek değerini açıkça beyan buyuruyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselama soruluyordu: "En çok hangi insanı seviyorsun?" Cevap olarak da Ayşe'yi beyan ediyordu. Bir gün kızı Fatıma annemizle Hazreti Ayşe annemiz arasında bir tartışma yaşanmıştı. Peygamber Efendimiz durumu öğrendiğinde kızı Fatıma'sına "Ben Ayşe'yi seviyorum, sen de sev," buyurdu. Peygamber Efendimizin aile hayatında genel akış huzur ve ahenkti. Ama zaman zaman ihtilaflar, sorunlar yaşanıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam annelerimizle sohbet ederlerdi. Sabah namazından sonra annelerimizle sohbet ederlerdi. Yine ikindi namazından sonra annelerimizin odalarına gider, bir bir onları ziyaret eder, onlarla kısa da olsa sohbet ederlerdi. Ayrıca yatsı namazından sonra da kısa da olsa annelerimizle beraber oturur, kısa bir hal hatır eder ve sohbet ederdi. Böylece Efendimiz aleyhissalatü vesselam her gün 3 kez annelerimizle beraber olur, onların derdiyle ilgilenir ve onlarla hasbihal ederlerdi. Aile hayatı bir gülistandı. Hanelerde kalpler gülerdi, yüzler gülerdi. Güllerin kokusu cennetten dünya sarkan bir rahiha gibiydi. Bir müskü amber gibiydi. Ama burası dünyaydı. Güller de olsa güllerin dikenleri vardı. Dikensiz gül olabilir miydi? Olabilirdi ama dikensiz güllerin kokusu olmazdı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münim-i hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir. Abdest olur, can verir. Rahatlatır ruhumu.

Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım. Boğamazsın ki. Hiç olmazsa yanımdan kovarım.

3,5 soysuzun ardında zarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysam koynum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırır. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrticaın şu sizin lehçede manası.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
4: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Derve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ben bir gezginim. Her cuma içimde değirmen taşı. Bazen bir çiçektir Sultanahmet meydanında yüreğim. Bazen uçuşan güvercinlerdir Bayezid meydanında. Gizemli sözler söylemek bana göre değil. Zorba günahkar rejimlerden nefret ederim. Ey insanlar, siyahlar, beyazlar, Patagonyalılar. Ben bir gezginim. Her cuma içimde kırlangıçlar, merhametler ve az bulduğum acılar ile kendimi ararım kendi içimde. Beni şaşırtıyor şimdi insanlar. Kafalarında bin bir hesap, bin bir fitne. Malları ve evlatlarıyla yaşayıp gidiyorlar. Konuştuklarında göğüslerine hücum eden cereyan, bakışlarına ram olan cesaret gülümsetiyor beni. Yeni yapılanmalar gözleniyor. Yeni vitrinler, büyük laflar ediliyor. Büyük adamlar yetişiyor etrafımızda. Yazık sanacak saygılardan, ihanete varan sevgilerden, fikrinden, düşüncesinden, tavırlarından, neticesi karanlık saplantılarından. Peki nedir dağınık ve uzak duran, neyin telaşı? Ben bir gezginim. Her cuma içimde değirmen taşı.

mabede mutlak sen de girip çıkasın. Her sesten işte vaktinin namazını kılasın. Allah'ın rahmetiyle dolup taşasın. Hakkın davetçisi ezan-ı Muhammed ile cennet davetçisi.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Günah işlemekten kaçınmak, tövbe ile uğraşmaktan daha kolaydır. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Seni de vururlar bir gün ey acı, uçuşup durduğun kanatlarından. Sazın, sözün, türkülerin tükenir, ellerin koynunda kala kalırsın. Şakaklarına kar yağıyor bilesin ey acı. Gül açan yüzlerimizde göğeriyor rengin senin de. Biz seni ta eskilerden tanırız. Hani göğüslerimize taş olur inerdin. Avuçlarımızda Hira dağıydın. Al atların tam yerine ayarlanmış yelelerinde. Akdeniz rüzgarlarına karışan sendin. Biliyorum, hiçbir tarih yazmayacak ve bir sır gibi kalacak yakılan kitaplarda. Göbek bağı anasından henüz çözülmemiş bebelerimize, mitralyözlerin Washington'dan ayarlandığını. Seni de yakarlar bir gün ey acı. Bir taptuk kul gözlerinden vurursa, parmakların eğri ağaç tutamaz, çığlıkların çağlar aşar, duymazsın. Ve ben biliyorum, örümceği, mağarayı, güvercini, asayı ve İbrahim'in baltasını ben biliyorum. Nereden başladı bu kesik dans? Ve bu dans... Nereden başladı bu kesik dans? Ve bu dansa karşı afyonlanmış

Seni de vururlar bir gün, ey acı, Filistin'de sapan taşlı çocuklar. Dalın, kolun, fidelerin budanır, kuru bir kütükle kala kalırsın. Öyle bakmayın balkonlarınızdan. Fırat Nehri ayrılık çıbanına tutuldu, damarlarımızı yırtıyor. Tuna Nehri onulmaz boşnak sızıları pompalıyor yüreğime. Plevne türküleri altlara dönüşürken Çeçenya'da yiğitler inancın, emeğin ve aşkın kılcal damarlarına ulanıp sustular. Ve ne Bağdat'tan, ne Şam'dan, ne Mekke'den, ne Diyar-ı Bekir'den, ne İstanbul'dan, ne Buhara'dan bunca telefon direğine rağmen kimse kimseyi duymuyor. Seni de vururlar bir gün ey acı, Halepçe'de soldurulmuş gül gibi. Bu sevdaya düşsen sen de yanarsın, suskun, sıcak, uzun yaz geceleri. Ve siz ey analar, hani siz gecelerinizi böler, çocuklarınıza ninniler söylerdiniz. Hani siz fatihler doğururdunuz. Gelin kızların giysileri kirletildi, çocuklar hep yetim kalıyor. Elem yecidke yetimen fe'ame.

Ve ben biliyorum, ben biliyorum İstanbul'un, Bağdat'ın, Diyarbakır'ın, Mekke'nin birbirine nasıl bağlandığını, nasıl çözüldüğünü. Sonra ey insan, ey insanlık, ayağa kalk. Kolları ve bacakları budanmış delikanlıları, boyunları gövdesinden ayrılmış insanları, gözleri uyur gibi kapanmış kan pıhtıları içindeki bu çocukları, gelişmiş laboratuvarlarınızda dikkatle inceleyin. Ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böylece bilin ve...

Özbal Boya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah eğer bana bir zarar dilerse o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi, sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi, bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: İsyan suçum, ararım yüce Mevlam affeyle.
5: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Günah işlemekten kaçınmak, tövbe ile uğraşmaktan daha kolaydır. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Fettah Celle Celaluhu ismi mübarekini aktarmaya çalışacağız. El-Fettah, iyilik kapılarını açan, mazlumlara yardım edip mümin kullarını zafere ulaştıran, her müşkile çare bulan, maddi engelleri kaldıran, kuluna manevi kapıları açıp yüreklerden tasaları, kederleri gideren demektir. En'am suresi, gaybın anahtarları onun katındadır. Onları ondan başkası bilmez. Karada ve denizde olanları o bilir. Ve bir yaprak düşmez ki onu o bilmesin. Ne toprağın karanlıklarında bir tane, ne de kuru ve yaş hiçbir şey yoktur ki o her şeyi açıklayan kitapta bulunmasın. El-Fettah'tır o. Fettah isminin en büyük tecellisi olan Fatiha suresini kuluna bir anahtar gibi vererek onunla ebedi saadet kapılarını açtırandır o. Kendisine inanan kullarına Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında Fetih suresinde, doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru yola iletir. Ve sana Allah şanlı bir zaferle yardım eder buyurarak hayat savaşında dünyevi ve uhrevi fetihler müyesser kılan yine O'dur. Çünkü O El-Fettah'tır. Dünya sahnesindeki imtihanında Hazreti Nuh aleyhisselam gibi inleyerek "Bittim Rabbim, yardım et bana" diye yalvaran kulunu, bunun üzerine Rabbine "Ben yenik düştüm, bana yardım et" diyerek yalvardı. Biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti. Ayetleriyle teselli ederek sıkıntıda bırakmayıp bir kapının kapandığını sanan kuluna bin kapıyı birden ardına kadar açarak rahmetiyle kucaklayandır o. Çünkü o El-Fettah'tır. Zümer suresi. De ki, ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir buyurarak tevbe kapılarını kıyamete dek açık tutarak kulunun son nefesine kadar affedilmesine imkan tanıyan ve rahmetini sağanak sağanak
onun üzerine yağdırandır o. El-Fettah'tır o. Nefis savaşında zaferler kazanan kullarına da cennet kapılarını açan ve onları cennette ağırlayandır o. Yasin Suresi. Gerçekten cennetlik olanlar bugün bir meşguliyet içinde zevk etmektedirler. Kendileri ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine kurulmuşlardır. Onlara orada bir meyve vardır. İsteyecekleri her şey onlarındır. Onlara rahim olan Rablerinden selam sözü vardır. O yüceler yücesi marifet kapılarını mümin kullarına, mağfiret kapılarını da günahlara batmış aciz kullarını açar ve bu kapıları kıyamete kadar açık tutar. Araf Suresi. O ülkelerin halkı inanıp korunsalardı, elbette üzerlerine gökten ve yerden bolluklar açardık. Fakat yalanladılar. Biz de onları kazandıklarıyla yakaladık. Saf Suresi. Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne inanırsınız. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda savaşırsınız. Eğer bilirseniz sizin için en iyisi budur. Eğer böyle yaparsanız sizin günahlarınızı bağışlar ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere, adın cennetlerinde hoş yerlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Seveceğiniz bir şey daha var. Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele. El-Fettah'tır o. Kuluna Kur'an-ı Azimüşşan'ı ile hidayet kapılarını açandır o. Muhteşem kelamı vasıtasıyla kulu ile konuşarak ona neler yapması gerektiğini öğretir. Sırat-ı müstakimi gösterir. İşte Saf Suresinin ayetleri. Okuyalım ve bu kapının merhametini hissedelim. Bu tek kapı sevgi sağanağından nasiplenenlerin kapısıdır. Zira bu kapı kimsenin yüzüne kapanmaz. Bu kapı sevgi kapısıdır. Ayrım yapılmaz. Bu kapıda itilme, kakılma yoktur. Yeter ki ondan başka kapınız olmadığını bilerek gelin. Yalvararak, gözyaşlarıyla gelin.

El-Fettah olan yüceler yücesi, susuzluktan çatlamış toprağa yağmurlar göndererek yeşerten, bereketlendiren, binlerce çiçeğe o toprakta yeşerme imkanı bahşeden, o Rahman ve Rahim olan yüce Yaradan, kapısına gelen yalvaran kullarının günahlardan kurumuş, çatlamış, çöllere dönmüş ruhlarına binbir manevi kapıdan bereketler yağdırarak onları kendisine döndürür. Bütün hayır ve bereketlerin anahtarı onun yanındadır. Bize düşen hayatın hiçbir döneminde ümitsizliğe düşmemek, yese kapılmamak, dimdik onun yolunda yürümeye devam etmektir. Kimi zaman maddi kayıplara uğrasak bile, çalışıp sebeplere sarılarak mülkün gerçek sahibinden isteyerek, manevi imtihanlar karşısında da onu yanı başımızda olduğunu bilerek, ondan güç ve yardım dileyerek, dünya imtihanlarının üstesinden gelmek için asla ümitsizliğe kapılmayalım. Zira onun bir değil, bin bir kapısı vardır. Bir kapıyı kapatırsa, bir kapıyı ardına dek açan odur. Şu fani dünyada bundan daha güzel bir teselli olur mu? Ey bizim yüce Rabbimiz! Sana, bizim elimize verdiğin o muhteşem hayır anahtarı Fatiha suresi ile dua ediyor. Bu ayetler ışığında yaşamayı, bu ayetler ışığında sana kavuşmayı diliyoruz. Fettah isminle bize yardım et. Fatiha suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd o alemlerin Rabbi, o Rahman ve Rahim, o din gününün Maliki Allah'ım. Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. Hidayet eyle bizi doğru yola. O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna ki onlar peygamberler, şehitler ve salihlerdir. O gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil ki onlar Hristiyanlar ve Yahudilerdir. Ömrümüzü bu ayetler ışığında geçirmeyi, dünya hayatımızdan ahiret hayatımıza bu anahtar ayetlerde açılmayı nasip eyle Rabbimiz. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bugün Esmaül Hüsna programımızda El-Fettah Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalıştık. Cenab-ı Hak cümlemizi sırrına erdirsin inşallah. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

bir can incitmeyesin. Hüsnü edebi koyup bir can incitmeyesin. El ile dövseler de, dil ile sövseler de, bin kez incitseler de, bir can incitmeyesin. Hepsi kardeşlerindir. Yolda yoldaşlarındır. Halde haldaşlarındır. Bir can incitmeyesin. Beyhude canın sıkıp, insanlığından çıkıp, dil kâbesini yıkıp, bir can incitmeyesin.

ömrünün sermayesin vermeyene. Geçti fırsat bir dahi girmez ele. Ey gönül, gel hakkı zikret aşk ile. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Bu dem ile devreder devri zaman. Bu dem ile zikreder hep insü can. Bu dem ile diye görsün el aman. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Kainatın mayesidir hep bu dem. İnsücinin gayesidir hep bu dem. Aşıkın sermayesidir hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Evveli ahir oluptur hep bu dem. Batını zahir oluptur hep bu dem. Gaibi hazır oluptur hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Gülleri handan edendir hep bu dem. Bülbülü nalan edendir hep bu dem. Aşıkı hayran edendir hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Devleti dünya vü mafiha bu dem. İzzeti dünya vü mafiha bu dem. Lezzeti dünya vü mafiha bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Bu dem ile dol hulusi dem olup, bu demi Adem'de bul Adem olup, nefhai haktır ana mahrem olup, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Günah işlemekten kaçınmak, tövbe ile uğraşmaktan daha kolaydır. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

Çelya, farkında mısın? Hicaz'a batan ak kuş kanadı kırık. Bir masal dileniyor sıkışmış aralığında baharın. Pabuçlarım eskimiş bilirsin. Ben tutamam kendimi, düşerim. Bu memnu, memnu Açelya. Sana söylüyorum, gözlerim ağrıyor, dokunma. Alır başımı giderim kendimden. Giderim de korkuyorum Açelya. Bu beyaz güvercin nasıl vuruldu düşünsene. Yani biri beyaz, biri Hicaz'dır göz bebeğimin. Şimdi anladım. Asla dokundurtmam. Bu benim rengim. Yine beyaz ve yine memnu Açelya. Hani unutkanım, dişlerim metal, her adresi kolay bulamam. Bazen kaybolurum şehrin sokaklarında. Islanırım sırılsıklam her baharda, kaybedince şemsiyelerimi sık sık. Biraz mecnunum, parmaklarım Hicaz'a batmıştır biraz. Aklım almıyor ama yadırgamıyorum. Pahalı gök mermer komşu kızın düşüne düşmüşse, ben bunlara bir şey demedim Açelya. Demedim, diyemedim. Çünkü çok bedel ödeniyor gözlerine. Bilmiyorsun sen. Bunu da bilmiyorsun. Onca bühtan eski bedenime yakıştırılmıştı ölmeden önce. Nazenin bir İstanbul akşamında, fazladan Hicazkar, ince, narin. Ama ruhum Açelya, ruhum deli işte. Pusatı, yalanı, tuzağı, gözleri, damarı yani. Damarı aşikar, çılgın Açelya. Sonunda elleri kalıyor buralarda bir yerlerde. Kokusu yapışıyor kitaplara. Uzun uzun atılmıyor gülüşleri. Bahardan nemli kelimeleri. Sızlayan yaralı ak kanadı düşüyor apansız göğsüme Açelya. Olmuyor Açelya. Bu ay ışığı çok keskin. Bu kitaplar yetti, ellerin beyaz. Bu geceler atlar yetti, ellerin beyaz. Bu geceler asi ve yasak, akıyor dam.

0: Tahrim 8. Cennetliklerin Duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve
1: ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin,
0: derler.

0: Allah. Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 0511 99 0551 0511 99.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Bozuşep didelerim derdün ile kan alar. Vakıf olan benim esrarıma her an ağlar. Dağ sinem görecek hun ile alude beni. Rahmedüp halime ezhar-ı gülistan ağlar. Yine rahmeylemez asla bana ol afet-i can. Öyle bimar görerek halime yaran ağlar. Gördü çün derdi dili zarımı, rahmetti tabip. Dedi ey hasteyi hicran, sana derman ağlar. Kimse fehmetmedi hayfa ki nedir maksudu. Gece gündüz ne için gözlerim her an ağlar. Derd ile ruhine baktıkça senin ilhami, gerçi handan olur ama

0: tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Rahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok kıymetli, ağır, çok değerli davet radyo dinleyicileri. Bugünkü Nur İklim programında, Risale-i Nur dersimizde inşallah 13. lem'a hikmetül istiazeden devam edeceğiz. Cenab-ı Hak okuduğumuz ve okuyacağımız derslerin tesirini halk eylesin. Bir ömür boyu bizleri iman ve Kur'an'dan ayırmasın. İman ve Kur'an hizmetinde istihdam eylesin. Dersimize başlamadan şunu söylüyoruz. Eğer şu an dersi evinizde, iş yerinizde, ofisinizde ve müsait bir yerde dinliyorsanız lütfen siz de açın. Lemmalar kitabı, Risale-i Nur Külliyatı'nda Lemmalar kitabı 13. Lemma, Hikmet-i İstiaze, beraber okuyalım inşallah. Bazen şöyle bir mana olabiliyor. İnsan okuduğu yerden küçük bir mana yakalayabiliyor. Fakat bazen karşıdan takip eden, dinleyen çok daha farklı manalar yakalayabiliyor. Yani Risale-i Nur bir okyanus, bir derya, öyle. Kur'an Hakim'in eczanesi, eczane-i kübra diyoruz biz buraya. Hakikaten bu asra bakan, bu asrın ne kadar hastalıkları varsa, manevi rahatsızlıkları varsa, Risale-i Nur'da elhamdülillah devası vardır. Evet, üçüncü işaret. Sual, Kur'an Hakim'de ehli dallete karşı azim şekvaları ve kesretli tahşidatı ve çok şiddetli tehdidatı aklın zahirine göre adaletli ve münasebetli belahatına ve üslubundaki itidaline ve istikametine münasip düşmüyor. Adeta aciz bir adama karşı orduları tahşit ediyor. Ve onun cüz'i bir hareketi için binler cinayet işlev etmiş gibi tehdit ediyor. Ve müftis ve müktehit hissesi olmadığı halde mütecaviz bir şerik gibi mevki verip ondan şekva ediyor. Bunun sırrı ve hikmeti nedir? El cevap, onun sır ve hikmeti şudur ki, şeytanlar ve şeytanlara uyanlar, dalalete sürük ettikleri için, küçük bir hareketle çok tahribat yapabilirler. Ve çok mahlukatın hukukuna, az bir fiille çok hasaret veriyorlar. Nasıl ki, bir sultanın büyük bir ticaret gemisinde, bir adam az bir hareketle, belki küçük bir vazifeyi terk etmekle, o gemiyle alakadar bütün vazifedarların semere-i sahillerinin ve netice-i amellerinin mahvına ve iptaline sebebiyet verdiği için o geminin sahibi zişanı, o asiden, o gemiyle alakadar olan bütün raiyetinin hesabına azim şikayetler edip dehşetli tehdit ediyor. Ve onun o cüz'i hareketin değil, belki o hareketin müthiş neticelerini nazar alarak ve sahibi zişanın zatına değil, belki raiyetinin hukuku namına dehşetli bir cezaya çarpar. Öyle de Sultan Ezel ve Ebed dahi Küley Arz gemisinde ehli hidayetle beraber bulunan, ehli dallet olan Hizb-ı Şeytan'ın zahiren cüz'i hatiyatlarıyla ve isyanlarıyla pek çok mahlukatın hukukuna tecavüz ettikleri ve mevcudatın ve zayıf aliyelerinin neticelerinin iptal etmesine sebebiyet verdikleri için onlardan azim şikayet ve dehşetli tehditat ve tahribatlarına karşı müthiş tahşidat vermek aynı belagat içinde mahz-ı hikmettir ve gayet münasip ve muvafıktır. Ve mutabık-ı muktezayı haldir ki belagatin tarifidir ve esasıdır. Ve israf-ı kelam olan mübalağadan münezzehtir. Malumdur ki böyle az bir harekette çok tahribat yapan, dehşetli düşmanlara karşı gayet metin bir kale iltica etmeyen çok perişan olur. İşte ey ehli iman, o çelik ve semavi kale Kur'an'dır. İçine gir, kurtul. Evet, çok güzel bir konu. Hakikaten tam asrın ihtiyacına bakan bir konu. Yani şu an ehli dalletin, ehli ilhadın, ehli küfrün sordukları, efendime söyleyeyim, ve hücum ettikleri, ehli imana hücum ettikleri bir sual. Hücum ettikleri bir sual yani. Eğer ehli iman kuvvetli bir ilmi yoksa, efendime söyleyeyim, Kur'an'dan gelen bir ders almamışsa bunlara cevap vermesi çok mukavemet oluyor. Üçüncü işaret, önce sual anlayalım. Sual, Kur'an Hakim'de ehli dallete karşı azim şekvalar ve kesretli tahşidatı ve çok şiddetli tehdidatı aklın zahirine göre adaletli ve münasebetli belaatına ve üslubundaki itidaline ve istikametine münasip düşmüyor. Evet, şimdi Cenab-ı Hak küfürde olan, dalalette olan, evet efendime söyleyeyim, hayatını küfür ve dalalet içerisine geçiren, ibadetsiz, namazsız, Cenab-ı Hakk'ı tanımayan, bu dünyada sadece nefsani, süfli bir hayat yaşayanları Cenab-ı Hak ebedi cehennem ile tehdit ediyor. Halidine fiha ebede. Yani Cenab-ı Hak onları ebedi cehennemle tehdit ediyor. Şimdi sualde şunu soruyor. Kur'an-ı Hakim ehli daleti böyle tehditler yapıyor, yani çok şiddetli tehditler diyor yani. Kur'an-ı Kerim'de nasıl ki cennet ayetleri olduğu için, nasıl ki rahmani ayetler olduğu gibi ehli dalete karşı Cenab-ı Hakk'ın tehdidatı da var yani. Evet. Şimdi diyor ki bu tehdidat akılın zahirine göre, şimdi aklen düşünüyor. Efendime söyleyeyim, adaletli ve münasebeti belatına, üstündeki ittidaline istikameti münasip düşmüyor. Nasıl Kur'an-ı Hakim hani rahmaniyet, rahimiyet, efendime söyleyeyim müjdeler veren bir kitap, bu böyle bir rahmani bir kitap nasıl tehdit eder diye aklın sanki aklayan ters düşüyor gibi. Adeta aciz bir adama karşı ordular tahşit ediyor. Değil mi? İnsan zahirinde diyor, cismim ney benim yani? Beni tehdit ediyor değil mi? Cismim ney? Değil mi yani? Küçük bir insan, kocaman kendinde küçük bir insan niye ebedi cehenneme tehdit ediyor? Onun cüz'i bir hareketi için binlerce cinayet işlemiş gibi tehdit ediyor. Evet. Değil mi? Yani küfürde olan her bir insanın her dakikası bir cinayet işlemiş gibi yani. Hatta her saniyesi yani. Üstadımız hatta yani onun... ilerleyen zamanda okuyacağız. Böyle şöyle söyleyeyim, yani bir insan bir cinayet işlese bir kat milyonlar dakika hapis cezası getirir. Bir cinayet birkaç dakikada işlenir. Fakat kişi değil mi, 20 yıl hapise girse dakikaları hesaplayın milyonlarca dakika yapar. İşte küfürde olan, dalette olan insanın yani bir dakikası bir cinayet gibi yani. Yani Kur'an-ı Kerim sanki dalette olan, küfürde olan insanı cinayet işlemiş gibi tehdit ediyor. Ve müftis ve mülkte hiç hissesi olmadığı halde, insan hakikaten müftis ve mülki hiç hissesi yok, mütecavüz bir şerik gibi mevki verip ondan şekve ediyor. Yani böyle bir halde olan bir insana ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim şikayet ediyor. Yani şekvalar yapıyor. Bunun sırrı ve hikmeti nedir? Yani soruyu biraz daha toparlayalım. Yani ehli dalletin, ehli küfrün, efendime söylediğim küfürde dallette olmaları, ömrünü dallette geçmeleri, Kur'an-ı Kerim bunlara ebedi cehennemi tehdit ediyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in itidaline, belaatına nasıl efendim uygun oluyor? Manasında soru gelmiş. Aciz, mülkte hissesi olmayan, kudreti gücü olmayan bir insan neden cehennemle tehdit ediliyor? Efendim, evet, en cevap onun sır ve hikmeti şudur ki şeytanlar ve şeytanlara uyanlar dalalette sürüklettikleri için küçük bir harekette çok tahribat yapabilirler. Bu çok önemli. Küçük bir tahribatla çok hareket, evet, küçük bir harekette çok tahribat yapabilirler. Çok mahlukatın hukukuna az bir fiille çok hasaret veriyorlar. Yani insan cismi de küçük olsa cirmi büyüktür. İnsan küçük bir hareketiyle değil mi, çok büyük cirmler işleyebilir yani. Nasıl? Üstadımız önce temsil veriyor. Nasıl ki bir sultanın büyük bir ticaret gemisinde bir adam az bir hareketle, belki küçük bir vazifeyi terk etmekle o gemiler kadar bütün vazifedarların semere-i sahillerinin netice-i amellerinin mahvına ve iptaline sebep edilir. Bir gemi düşün, büyük bir gemi. Bir seyahat gemisi düşün. Bu gemide binlerce kişi var. Ve düşün, bu gemide çalışanlar var. Belki yüzlerce çalışan var. Her çalışanın ayrı ayrı vazifesi var. Değil mi? Kimisi dümenini çevirir. Kimisi efendime söyleyeyim geminin elektriğiyle ilgilenir. Kimi efendime söyleyeyim tesisatıyla ilgilenir. Kimisi tamiratıyla ilgilenir. Bakın her birisinin vazifesi ayrı. Birisinin de vazifesi küçük bir vazife, fakat geminin çalışmasına, efendime söyleyeyim gitmesine, efendime söyleyeyim o işleyişin devamını sağlayacak önemli bir vazife. Şimdi herkes vazifesini yapsa, orada birisi vazifesini yapmasa ve gemi batsa, bütün çalışanların hukukuna tecavüz etmiş olur yani. Bak, bütün çalışanların sahiplerini heba etmiş olur. Bakın, belki şunu diyebilir mi? Yani ben küçük bir vazifem, çok küçük, ufak bir şey, bunu çevirmek yani, çevirmedim. Bak, vazife küçük de olsa o küçük vazifeyi yapmamakla ne yapıyor? O zaman bütün çalışanların çalışmalarını heba ediyor. Yine üstadımız bahçe örneğini veriyor yani. Mesela bir bahçe olsa, bir büyük bir bostan düşünün. Herkesin vazifesi var. Herkesin farklı vazifesi var. Birisinin vazifesi de sadece zamanı geldiği zaman efendim su kanalının efendime söyleyeyim ne yapacak? Kanalı kaldıracak, kapağını kaldıracak, suyun akmasına ve bütün ağaçlara, meyvelere su gitmesine vesile olacak yani. Sebep olacak. Vazifesi bu. Diyelim tembellik etti veya yapmadı veya vazifesini küçük gördü. Kapağı kaldırmadı. Şimdi tüm herkes çalışıyor bağda, bostanda. Fakat o suyu kapağını açmadığı için su gitmedi ve ağaçlar kurudu. Bakın meyve vermedi, ağaçlar kurudu, bağ bahçe kurudu. Şimdi bu kişi diyebilir mi ki benim vazifem küçük veya ben niye vazifem yaptım diye. Herkes gelip bunun hakkını ister mi? İster. Bütün çalışanların çalışmalarına heba etti. Bakın bütün, belki yüzlerce çalışan var. Fakat o su kapağının arkanın tabiri caizse kapağını kaldırmadığı için, oraya su gitmediği için ne oluyor? Bahçe kuruyor. Dolayısıyla bahçe kurduğu için bütün çalışanların hukukuna bir manada ne yapıyor? Geçmiş oluyor. Evet. Evet, bir daha okuyalım. Bir sultanın büyük bir ticaret gemisinde bir adama az bir harekete, belki küçük bir vazifeyi terk etmekle o gemiyle alakadar bütün vazifedarların semire-i sahilerini ve neçi amellerinin mahvına ve iptaline sebebiyet verdiği için. Bak ne yaptı? Bütün çalışmalar sanki iptal etti gibi. O geminin sahibi zişanı, o asiden o gemiyle alakadar olan bütün raiyetin hesabına azim şikayetleri deyip dehşet tehdit ediyor. Gemi sahibi geldi. Bütün gemi çalışanlar vazifesini yaptı. O kişi vazifesini yapmadığı için ne oldu? Gemi sahibi ondan hakkını istedi. Değil mi? Ve ona acip tehdit etti. Neden? Bütün çalışmaları heba ettiği için ne yaptı onu? Efendime söyleyeyim, tehdit etti. Evet. Mevcudatın vezaif aliyelerinin neticelerini iptal etmesi sebebiyet verdiği için onlardan o azim şikayet ve dehşetli tehdidat ve tahribatlarına karşı mühim taşıdat yapmak aynı bela içinde mahz-ı hikmettir. Gayet münasip ve muvafıktır. Ve mutabıkı muktezai haldir ki belaatin tarifidir ve esasıdır. İsraf kelam olan mübalağadan münezzehtir. İsraf kelam olan mübalağadan münezzehtir. Evet. Malumdur ki böyle az bir harekette çok tahribat yapan dehşetli düşmanlara karşı gayet metin bir kaleye ilişki etmeyen çok perişan olur. Böyle az bir harekette çok tahribat yapan dehşetli düşmanlara karşı gayet metin bir kaleye ilişki etmeyen çok perişan olur. İşte ey ehli iman, bakın dışarıda çok tahribat var. Gerçekten muazzam bir tahribat var yani. Müthiş. Yani günahlar, haramlar, bid'alar, ehli dalil, ehli küfür. Yani öyle çalışıyorlar ki Allah muhafaza. Yani bakın müthiş bir tahribat var. Ne dehşetli düşmanlar var. İmana, Kur'an'a şu an kılıç çekenler var yani, değil mi? Eskiden münafıklar perde altında planlar yapıyordu. Şu an aşikar yapıyor yani. Evet. Gayet metin bir kaleye iltica etmeye çok perişan olur. Böyle bir zamanda insan bir kaleye iltica edecek. Bir kaleye iltica edecek. İşte ey ehli iman, o çelik, o semavi kale Kur'an'dır. O çelik ve semavi kale Kur'an'dır. Bakın o çelik ve semavi kale Kur'an'dır. İçine gir ve kurtul. İçine gir ve kurtul. Evet. Geldik dördüncü şerde. Adem şerri mahz, vücut hayrı mahz olduğunu ehli tahkik ve ashab-ı keşif ittifak etmişler. Evet, ekseriyet mutlakayla hayır, mehasin ve kemalat, hayır, mehasin ve kemalat vücuda istinad eder, ona raci olur. Sureten menfi ve ademi de olsa esası subudu değil ve vücudidir. Dalalet ve şer ve musibetler ve masiyetler ve belalar gibi bütün çirkinliklerin esası, mayesi Adem'dir, nefidir. Onlardaki fenalık ve çirkinlik Adem'den geliyor. Çendan sureti zahiri de müsbet vücudu görünseler esası Adem'dir, nefidir. Evet. Hem bir müşahede sabittir ki bina gibi bir şeyin vücudu bütün eczasının mevcudiyetiyle takarrur eder. Halbuki onun harabiyeti ve ademi ve inidamı bir rükünün ademiyle hasıl olur. Hem vücut herhalde mevcut bir illet ister. Muhakkak bir sebebe isnat eder. Adem ise ademi şeyler isnat edebilir. Adem bir şey malum bir şey illet olur. İşte bu iki kayda binaen. Evet, bu kaydeler nelerdi? Üstadımız çok güzel anlatıyor. Adem şerri mahz ve vücut hayır mahz olduğunu, yani ilk dersimizde okuduk yani. Adem yani yokluk, tahribat şerri mahzdır yani. Evet, hayır hasenat hayır mahzdır. Yani vücut hayır mahzdır yani. Evet. Buna ehli takip ve keşf ittifak etmişler. Evet. O sebepten dolayı bütün güzellikler, bütün iyilikler, bütün hayırlar, kemalatlar ne yapar? Ne yapar? Vücudu isnat eder. Raci olur yani. Evet. İşte bu iki kaydeye binaen. Şeytan, ins ve cinnin kainattaki müthiş asar tahrif kendisi. Bak. Müthiş asar ve tahribat var. Hele bu asırda. Değil mi? Üstad. Yani bu asır o kadar güzel anlatıyor ki yani. Helaket ve felaket diyor yani. Bakın bu asır helaket ve felaket. Üstadımız veba asır diyor yani. Bakın bu asır öyle tarif ediyor ki yani. Bakın. Kainatta müthiş bir asar tahrip görene. Enva-ı küfür. Küfür artık başına almış gidiyor yani. Ve dalalet ve şer. ve mehaliki yaptıkları halde zerre miktar icada ve hılkate müdahaleleri olmadığı gibi. Bakın, bu kadar dalaletin, bu kadar küfrün, bu kadar tahribatın icatta hiçbir medhali yok. Bir iktidar, bir kudrete o işleri yapmıyorlar. Belki çok işlerinde iktidar ve fiil değil, belki terk ve ataletir. Hayır yaptırmamakla şerleri yapıyorlar. Hayır yaptırmakla şerleri yapıyorlar. Yani şerler oluyorlar. Çünkü mehalik ve şer tahribat demin olduğu için illetleri mevcut bir iktidar ve fail bir icat olmak lazım değildir. Bakın, şeytan, ins ve cin hayır yaptırmıyor ve ne yapıyor? Şerleri yaptırıyor yani. Yani şöyle düşün, bir insan, Cenab-ı Hak bütün ümmeti Muhammed'i istikametle hayır yolunda götürsün. Bir insan hayır yolunda koşmazsa, hayır yolunda adım atmazsa, amellerini kuvvetlendirmezse, ibadetlerini kuvvetlendirmezse, yavaş yavaş yavaş yavaş şerre doğru ne yapıyor? Allah muhafaza meyil oluyor yani. Değil mi? Artık sıkıntıya giriyor. Sıkıntıya gire gire artık sıkıntı, Hüsnü Hanım diyor, sıkıntı sefahatin muallimidir. Sefahate doğru giriyor yani. Yani o sırada ortası yok yani. Yani Hüsnü Hanım sağ cenah, sol cenah diyor. Bakın, orta cenah yok yani. Yani ya hayırda yarışacağız, ibadette, tefekkürde, tezekkürde koşacağız, o kaleye sığınacağız, Kur'an kalesine sığınacağız, kendimizi muhafaza edeceğiz. Veya Allah muhafaza ortada kalırsak, bir bakacaksınız ki, bakarsınız ki etrafınız Allah muhafaza şerler, şer mahlukatlar sarar yani. Hemen hani kişinin zikri neyse fikrinde olur, fikrin neyse zikri odur. Kişinin uğraştığı, meşgul olduğu şey, kalbi, ruhu onunla meşgul olur. Bunlar çok önemli yani. Yani biz Cenab-ı Hak'la aramızdaki diyaloğu nasıl anlayabiliriz? Yani Allah ile aramız nasıl? Uğraştığımız şeye bakacağız yani. Yani hakikaten böyle lüzumsuz, malayani, efendim söyleyeyim, gafletli şeylerle uğraşıyorsak bilin ki Cenab-ı Hak'la aramız açık yani. Fakat ibadetle, hayırda, taatte yarışıyorsak elhamdülillah, inşallah Rabbül Alemin aramız daha iyidir yani. Allah dostlarına bakın. Başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, evliyalar, asfiyalar, Efendimizin hepsinin hayatına bakın. Bütün ömürlerini, bütün dakikalarını, bütün Üstad Bezzaman Said Nursi, her anını Cenab-ı Hak'la baş başa kalmışlar yani. Her anını. Yani hayatlarında bir an, bir saniye bile gaflete yer bırakmamışlar yani. Boşluk yok yani. Nasıl ki kainatta abesiyet muhaliye olmadığı için insanın hayatında da boş olmayacak yani. Her an ibadet, her anı taat olması lazım. Taat olması lazım, evet. Şimdi geldik buraya. Evet. Ne diyor? İşte bu sır mecusilerde inşaf etmediği için ki kainatta yazdan namıyla bir halık hayır, diğeri ehriman namıyla bir halık şer, halık şer itikad etmiş şer. Halbuki onların ehriman dedikleri mevhum bir ilahi şer, bir cüzikler. İşte mecusilerde bu mana inşaf etmediği için bir halık hayır, bir halık şer diye ne yapmışlar? Sumbahaşa ilahi bir şer, ilahi bir hayır gibi ayırmışlar yani. Evet, işte ey ehli iman, şeytanların bu müthiş tahribatına karşı en mühim silahımız ve cihazat tamiriyeniz istihbardır. En mühim silahınız ve cihazat tamiriyeniz istihbardır. Ve euz billah demekle Cenab-ı Hakk'a ilticadır. Ve kalanız sünnet-i seniyyedir. Evet. Demek ki şeytanların tahribatına karşı ne yapmak lazım? Tövbe, istihbar etmek lazım. Evet. Ve tamiriyeniz istihbardır. Euz billah demekle Cenab-ı Hakk'a ilticadır. Ve kalanız sünnet-i seniyyedir. Kalanız sünnet-i seniyyedir. Cenab-ı Hak ömrümüzü, ömür dakikalarımızı istiğfarla, efendime söyleyeyim, Kur'an'ın ne derler, terbiyesinden geçerek sünnet-i seniyyeli hayatımızı geçmeyi nasip eylesin. Evet. Beşinci işaretten biraz okuyalım. Beşinci işaret, Cenab-ı Hak kütüb-i semavide beşere karşı cennet gibi azim mükafat ve cehennem gibi dehşetli mücazatı göstermekle beraber çok irşad, ikaz, ihtar, tehdit ve teşvik ettiği halde ehl-i iman bu kadar esbab-ı hidayet ve istikamet varken hiçbir şeytanın mükafatsız, çirkin, zayıf destelerine karşı mağlup olmaları bir zaman beni çok düşündürüyordu. Acaba iman varken Cenab-ı Hakk'ın o kadar şiddetli tehditatına ehemmiyet vermemek nasıl oluyor? Nasıl iman gitmiyor? Bakın, o kadar güzel sualler ki. Her bir sualle bir kitap yazılır. Bakın, Cenab-ı Hak cenneti o kadar güzel anlatıyor ki yani. Değil mi? İnsan dünyadayken bir an cennete gitme arzusu geliyor, değil mi? Bak, bu kadar Cenab-ı Hak ne yapıyor? Böyle mükafatlar anlatıyor. Çok azim, çok teşbihkarane, keremkarane anlatıyor. Ve cehennemi öyle dehşetli anlatıyor ki, değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Miraç hadisesindeki o efendim söyleyeyim geçtiği safhaları baksanız, böyle kaynaklardan, sağlam kaynaklardan okusanız cehennem nasıl anlatılıyor? Ve hakeza ayet-i kerimelerde cehennem nasıl anlatıyor? Hadis-i şeriflerde cehennem nasıl anlatıyor? Bakın, Kütüb-i Semavi'den şimdi seneye kadar. Cennet azim mükafatlarla, güzelliklerle, mahasinlerle anlatıyor. Cehennem, efendime söyleyeyim, cezalarla, tehditlerle anlatıyor. Peki buna rağmen ehl-i iman bu kadar hidayet ve istikamet, bu kadar teşvik var. Efendime söyleyeyim, bu kadar ihtar var. Ve cehenneme karşı bu kadar efendime söyleyeyim, ne var? İkaz var, irşat var. Peki neden ehl-i iman bu kadar esbabı hidayet, istikamet varken hizb-i şeytanın mükafatı, çirkin, zayıf desene karşı mağlup oluyor? Peki neden bu kadar teşvik olmasına rağmen ehl-i iman şeytana efendime söyleyeyim bazen mağlup oluyor? Değil mi? Ve şu an herkes cennet cehennem biliyor yani. Değil mi? Cehennemle haberi olmayan var mı? Çıkın haykırın dışarı. Cenneti cehennemi sorun. Herkes anlatır. Peki bilmelerine rağmen hali alem buna şahit. İnsan nasıl bu kadar şeytan destesine yenilebiliyor yani? Hı? Evet. Üstadımız diyor yani şeytanın bu kadar mükafatsız, çirkin, zayıf destelerine karşı neden insan efendim söyleyeyim mağlup oluyor? Bir zaman beni çok düşündürüyordu. Acaba iman varken Cenab-ı Hakk'ın o kadar şiddet tehdidine ehemmiyet vermek nasıl oluyor? İman var, bu kadar ayet var, Efendimizin bu kadar hadis-i şerif var, bu kadar müjde var, bir taraftan bu kadar ikaz var, tehdit var. Peki buna karşı ehemmiyet vermek nasıl oluyor? Nasıl iman gitmiyor? Nasıl iman gitmiyor? İnne keyde şeytani kâne daife. Sırrıyla şeytanın gayet zayıf destelerine kapılıp Allah'a isyan diyor. Allah muhafaza. Bazen şeytan bir destesi kapılıp insan isyana gidebiliyor. Hatta benim arkadaşlarımdan bazıları yüz hakikat dersini kalben tasdik ile beraber benden işittiği bana karşı fazla üstünü zan ve itibat varken kalpsiz bozuk bir adamın ehemmiyetsiz riyakar itibatına kapıldı. Onun lehinde benim aleyhimde bir vaziyete geldi. Subhanallah dedim. İnsanda bu derece sükut olabilir mi? Bakın yüz hakikat dersini dinlediği halde bir faskın, efendime söyleyeyim, kalpsiz bozuk bir adamın küçük bir iltifatıyla ne yaptı, ne diyor? Onun lehinde benim aleyhimde oldu yani. Subhanallah dedim. İnsanda bu derece sükut olabilir mi? Ne kadar hakikatsiz bir insan diye o biçareye gıybet ettiğim günahı yırttım. Sonra sabık şerhlerde hakikat inkişaf etti ki karanlıkta çok noktalara aydınlat. O nur ile lillahi hamd hem Kur'an hakimin azim terhibat ve teşvikatı tam yerinde olduğunu hem ehli iman desteği şeytaniye kapılmaları imansızlıktan ve imanın zayıfına olmadığını. Ha, burası çok önemli. Demek ki Kur'an hakim bu kadar teşvikat yapıyor, terhibat yapıyor efendime söyleyeyim. Demek ki ehli iman bir manada bu teşvike muhtaç, ihtiyacı var değil mi? Ehl-i iman desaisi şeytan. Peki madem böyle ehl-i iman neden şeytan deselerine kapılıyor? İmansızlıktan değil. İman zayıftan değil. Günah-ı kebirişen küfre girmediğini, mutezile mezhebinin bir kısmı harici mezhebi günah-ı kebiri itikab eden kafir olur. Veya iman küfür otursana değil mi? Mutezile öyle diyor yani. Bir günah-ı kebiri işen imandan çıkar artık. Yani iman dairesinden çıkar diyor yani. Yani ya. Veya kafir olur diyor yani. Evet. O bir çare arkadaşımın 100 ders hakikati bir herifin iltifatına feda etmesi düşündüğüm gibi çok sükut ve dehşetli bir açıklık olmadığını anladım. Cenab-ı Hakk'a şükrettim. O vartadan kurtuldum. Çünkü sabıkan dediğimiz gibi şeytan cüz'i bir Adem ile insanı mühim tehlikeler atar. Bakın ne kadar tamirat olsa şeytan küçük bir emirle, küçük bir vesveseyle insanı ne yapabilir? Allah muhafaza tehlikeye atabilir. Hem insana nefis, insandaki nefis şeytanı her vakit dinler. İnne nefsül emmâret bisûi. En büyük düşmanımız nefsimizdir. Ve nefis sürekli şeytan dinliyor. Kuvve-i şehvi ve gadibi ise şeytan destelerine karşı hem kabile hem nakile iki cihaz hükmündedir. İşte bunun içindir ki Cenab-ı Hakk'ın Gafur, Rahim gibi iki ismi tecelli-i azamını ehl-i imanı teveccüh ediyor. Ya ne diyoruz duamızda? Ya Rabbi bize Rahman, Rahim isminle muamele eyle, Gafur isminle, Gaffar, Gafur isminle muamele eyle. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın Gafur ve Rahim ismi ehl-i imana teveccüh ediyor. Kur'an-ı Kerim'de peygamberler en mühim ihsan mağfireti olduğunu gösteriyor. Onları istikbal etmeye davet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kelime-i Kutsiyesini her sure başında tekrarla. Her mübarek işlerde zikrine emretmesiyle kainatı iade eden rahmeti vasayı merce ve tazun gösteriyor. Pastains emriyle euzubillahimineşşeytanirracim kelimesini sifer yapıyor. Cenab-ı Hak her amzı tövbe istikbarla geçirmeyi, tam manasıyla ibadetini yapan, efendime söyleyeyim, kullardan eylesin inşallah. Cenab-ı Hak bizleri iman ve Kur'an'ın ayırmasın. Şeytanın, insi ve cinni şeytanın destelerine, vesveselerine mağlup olmadan istikametle bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Evet değerli dinleyiciler, başka bir nurik programda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, selamette kalın. Her dersimizin sonunda söylediğimiz gibi, bulduğunuz köyde, ilçede, kasabada, ilde, ülkede neredeyseniz internet üzerinden davet radyo yazarak canlı olarak radyomuzu dinleyebilirsiniz. 24 saat radyomuz açık. Ve aynı zamanda her gün sabah, efendime söyleyeyim, 7.30 ve akşam üzeri saat 5'te Nur İklim programı dinleyebilirsiniz. Olduğunuz yerdeki Nur derslerine katılmak isterseniz bizimle irtibata geçerseniz inşallah sizi olduğunuz yerdeki derslere iştirak ettirmeye çalışırız. Ve yine Risale-i Nur'a ulaşmak isterseniz radyomuza ulaşarak Nur eserlerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
4: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

Şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

gibi. Yusuf denilen dünya güzeli, Yusuf denilen dünya güzeli, fethetti bugün kalbi saferi, fethetti bugün kalbi saferi.

Nice zamanların ah boşuna geçti. Yaptıkların hep maziye karıştı. Şimdiden sonra insafa gel bari. Tövbe et, yalvar da, affede bari. Hevayi nefse ve şeytana uydum. Hata ettim ilahi, şimdi duydum. İnabet eyleyip geldim kapına. Yüzüm yere sürüp durdum babına. Yüzüm kara, günahım çok. Elim boş, ümidim kesmem hiç senden ilahi. Ki sensin cümle mahlukun penahı. Yüzüm karasına bakma ilahi. Cehennem narında yakma ilahi.

sensin ya ilahi, ki sensin padişahlar padişahı. Beni sen yoktan var ettin ya Rabbi, nice nimetler lütfettin ya Rabbi. Aldandım ins ve cin şeytanlarına, uyamadım Habibinin yoluna. Nasip oldu şimdi bana hidayet, gelip sığındım affına nihayet. Niyaz edip yüzüm sürmeye geldim, merhamet için yalvarmaya geldim. Duama eyle ya Rabbi icabet, hem dahi şu dileğimi kabul et. Kanaat ver, ta olmasın gözüm aç. Senden gayrıya ya Rab, etme muhtaç. Boyun eğdirme ya Rab bir habise, şükredeyim lütfuna her neyse. Rızkımı helal yoldan nasip eyle, rızanı her işime karib eyle. Azrail'e verdiğin zaman ferman, beni hıfzet ki aldatmaya şeytan. Vereyim iman ve Kur'an'la canı, göreyim fadlınla dar-ı cinanı. Gelince münker ve nekir melekler, yine senden budur o dem dilekler. Bana yumuşak etsinler suali, vereyim lütfunla doğru cevap.

kolayca hitabı, kolayca diyeyim Allahü Rabbi. Hem men nebiyüke deyince bana, Muhammed Nebi'yi diyeyim ona. Sorduklarında dini mübini, diyeyim avninle vel İslamü dini. Diyem sordukta kıblemle imamım, ki kıblem Kâbe'dir, Kur'an imamım. Sen et ya Rab bana o zaman telkin, ede o iki melek beni tahsin.

ecdadıma rahmet, olalar ta cinanın içre rahat. Hususa valideynim eyle mağfur, ola her birisinin kabre pürün olur. Ölen masumlarıma mağfiret et, bana onları mahşet.

refikim rahmet et. Duamı reddetme ya Rab, rahmet et. Bu aşkla döktüm gözyaşını bol bol. Benim bu nevhamı sen eyle makbul.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Günah işlemekten kaçınmak, tövbe ile uğraşmaktan daha kolaydır. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Neml 18-19. Hazreti Süleyman'ın duası. Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin," dedi. Süleyman onun sözüne gülümseyerek dedi ki,
1: "Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat."

0: gönlünüzden muhtacım. Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
6: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Derve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

Şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil, sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. Yeri

0: 0-11-98-99 0-551-011-98-99
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Ayrılış günü yüklemediler bir şey alaca tüylü develere. En son o ayrıldı. Haykırdım, tutamadım kendimi. Uzaklara gitme diye. Ey benim iki gözüm, canım, kesibe mutlaka uğra. Yönel Lala tepesine doğru ve yelemlem sularını ara. Çünkü en iyi bildiklerin yaşıyorlar orada. Orucumu, haccımı, umrelerimi, bayramlarımı, her şeyimi feda ettim ben onlara. Unutamam hiçbir zaman ne Mina'daki ne Muhassap'taki o güzel günlerimizi, ne Zemzem'de içtiğimiz suları, ne de konuştuğumuz o tatlı sözleri. Onların muhasabı benim kalbim şimdi. Ey develerin sürücüsü, eğer uğrarsan bir gün Hacire, durdur hayvanları biraz, bir selam ver. Çünkü öyle özlemişler ki seni, dönmüşler çılgına. Dağdı, Rebabı ve Zeynep'i bağır orada. Hindi, Selma'yı ve Lübna'yı bağır ve dinle aynı anda. Umutla bekleyiş de gitti, sabır da gitti. Çünkü onlar gittiler, gittiler. Oysa ki onlar kalbimin en gizli yerine yerleşmiştiler. Yağmur damlaları ince ince iniyor bulutların arasından. Tıpkı sevgilisinden ayrıldığı için üzgün bir aşığın gözyaşları gibi. Senden lütuf ve ihsan isteyen herkese bereket yağmuru yağıyor. Şimşeklerin çakıyor ama bana bir damla yağmur yağmıyor. Doğuda gördüm şimşeğin parladığını ve özledim doğuyu. Benim derdim şimşekle ve şimşeğin parıltısıyla. İşim yok, ilgim yok, ne mekanla, ne yerle, ne zamanla. Sabah rüzgarı onlardan bir söz fısıldadı kulağıma. Çılgınca düşüncelerden, vecdimden, hüznümden, kederimden söz etti bana. Dedi ki, sevdiğin göğüs kemiklerinin arasındadır. Nefeslerin onu bir o yana, bir bu yana atmaktadır. Bir zamanlar onların oturduğu yerlerde dur. Ağla şimdi bu harabeleri. Hani nerede sevenleri, sevilenleri? Hani nerede alaca tüylü develeri? Gel de bir bak, nasıl geçip gidiyor çölde akşamın buğuları. Tıpkı serap içindeki bahçeler gibi görürsün onları. Anam babam feda olsun onun yoluna. Kurban olayım Allah'tan gelen en güzel ceylana. Ki şu an gezinmekte göğüs kafesinin derinliklerinde, güven ve huzur içinde. Ey dostlarım, tutun, burada bağlayın beni. Bir kez göreyim dünya gözüyle o sevgilinin evini. Rüzgarlar savruluyor şimdi dört bir yanda geceleri.
tavaf ediyor güzel kızlar, cinler, melekler, dillerinde Allah isimleri. Anlatın bana öyküsünü durmayın. Hind'in ve Lübnan'ın, Selma'nın, Süleyman'ın, Zeynep'in ve İnan'ın. Sonra Hacir'den, Zerut'tan bir haber getirin bana, o ceylanların otlağından. Tahmed'in taşlı ve sert topraklarına doğru çevir yönünü. Oradadır taptaze filizler, dallar, ıslak çayırlar. Orada gösterirler sana ani parıltılarını şimşekler. Sabah akşam hiç durmadan bulutlar, işte o diyardan geçerler. Sabah rüzgarı anlatıyor gençlik günlerimizi. Hacir'de, Mina'da, Kuba'da geçen günlerimizi. Kum tepelerinde ve otlakların yanında, dere boylarında, Lala tepesinde. Ki ceylanlar gelirdi oraya. Sakın şaşırma bu güzelliklere çılgınca aşık bu ihtiyara. Ne zaman bir kumru ötse hemen sevgilisini hatırlayan, sevinçlere boğulup kendinden geçene, yok olana. El Useyl'de, En Naka'da yalnız başıma bıraktılar beni. Gözyaşları içine boğuldum, yandım, yakıldım. Ayrılacak diye korkusundan öldüğüm sevgili uğruna feda olsun anam babam. Hele dönüp bir baksana, kurmuşlar çadırlarını vadinin sağında. Ey vadi, Allah aşkına ne güzel şeyler taşıyorsun bağrında. Ne güzel insanlar toplamışsın. Onlar benim sesim, soluğum, canım, ciğerim. Onlar benim canımın içi, ciğerimin paresi. Eğer ölmezsem aşkımdan, Hacir'de, Sel'ı'da, Ecyat'ta, istemem, yok olsun böyle aşk, böyle sevda.

İstanbul'u fetheden Yeniçeriye Gazet. Vur pençeyi Ali'deki şemşir aşkına. Gülbangi Asuman'ı tutan pir aşkına. Ey leşkeri müfettihül ebvat, vur bugün fethi mübini zamim o tebşir aşkına. Vur değri küfrün üstüne reksi hilal için, gelmiş bu şehsuvarı cihangir aşkına. Düşsün çelengi Rum'un, eğilsin serifi renk, vur Türk'ü gönderen yedi takdir aşkına. Son savletinle vur ki açılsın bu surlar, fecri hücum içindeki tekbir aşkına.

Sayfa no yok. Cilt no yok. Anne no yok. Ana adı ben sokak çocuğuyum abi. Hani şu uçurtması gökyüzünde asılı kalan, bilyelerini rüyalarında unutan ve oyuncaklarını masal kahramanlarına çaldıran çocuk var ya, o benim işte. O benim abi. Sahi bir annem olmalıydı değil mi? Ben dudaklarımda sokakları besteliyorum oysa. Sahi abi, tadı nasıldı anne sütünün? Anneler nasıl okşar çocuklarını? Anne kokusu nasıldır kim bilir? Ana ha?

Başver. Gel boyat istersen ayakkabılarını. Ben aha şu ayakkabıların bağcıklarından asılıyorum yaşama. Gel boyat ayakkabılarını. Boyat da resmi çıksın dostun, düşmanın tüm kaldırımları. Sayfan o yok, cilt no yok, anen o yok. Yokların varlığında tam göbek bağından yakalandın mı hiç yalnızla? Bir de babam olmalıydı değil mi? Baba. Beni dövecek bir babam bile yok biliyor musun? Nasırlı ellerinde şefkat arayacağım bir insan. Kim bilir bayramlarda neler alır babalar çocuklarına? Unutmuşum. Bayramlarınız da vardı sizin öyle değil mi? Arifeleriniz. Bayramlarda temize çekilen dostluklar vardı sonra. Oysa ben kırık dökük ıslıklar ısmarlıyorum güneşe ve mehtaba. Yankısız, bestelenmemiş ve bestelenmeyecek serseri ıslıklar. Bir babam olsaydı belki yeterdi. Çocuk olurdum eskisi gibi. Şımarırdım öylesine. Bağış ver abi. Kimin neyine bayram, kimin neyine hediye? Baba kimin neyine abi? Sahi senin düşlerin vardır. Söylesene. Göremediğin rüyanın düşünü kurar mısın? Ahmet bir düş görmüş geçenlerde. Köprü altında tanıştık. Yorgun ve geç gelen bir gecede. Utanırken anlattı, anlatırken utandı. Bir ip bağlamış gökkuşağına. Bak ana diyormuş, uçurtmamı gördün mü? Ya uçurtmamın gölgesinde bilye oynayan çocukları? Ahmet'in düşü işte. Bana düşlerini kiralar mısın abi? Bedava boyarım ayakkabılarını. Bana düşlerini. Düşlerini abi. Boş ver. Boş ver. Bak iyi parlayacak bu ayakkabılar. En parlak ayakkabılarınla yürüyeceksin yaşama. Sen düşünme. Sokaklar düşünsün beni. Gazete manşetleri. Üçüncü sayfa haberleri düşünsün. İsimsiz bir damla gözyaşı düşünsün. Sen beni düşünme. Düşünme be abi. Nasıl olsa ben olmayan ayakkabılarımın sıcaklığıyla basıyorum tüm kaldırımları. Olmasa da anne babası sokakların, sokak çocuğuyum işte. Ben sokak çocuğuyum. Kazanılmadan kaybedilmiş bir geleceğin herhangi bir yerinde. Ben sokak çocuğuyum abi. Hani şu uçurtması gökyüzünde asılı kalan, bilyelerini rüyalarında unutan, oyuncaklarını masal kahramanlarına çaldıran çocuk var ya, işte o benim. O benim abi.

siyah bir tan yerinden. Uzansın istiyorum bir ip gibi göklerden, geleceğine dair bir parıltı, bir ayet. Saadet güneşinin her gün battığı yerden, tükensin yollarıma zehre akıtan şikayet. Hurafe elbiseler dökülsün üzerimden, yeni bir dünya için kurulmalı saatim. Sanki ölüm kokusu yayılıyor terimden, vebayı toprağıma çekiyor itaatim. Arayıp bul adımı muhacir defterinden. Görürsün her kelime veremli bir laledir. Harfler kaçıyor gibi acılar mahşerinden. Her cümle yıkılmayan müstahkem bir kaledir. Senin o süt edalı tılsım ve ellerinden, narin bir dokunuşa bile muhtaç hislerim. Beddua yükseliyor zadegan ellerinden. Çizgilerim kırıldı, bozuldu kavislerim. Siyah bir tan yerinde canhıraş ve derinden, kıpırdayan bu hayal bahtımın son şansıdır. Ebedi bir sevgili

nisvilik. Güneşe bakanda kararır gözde. Işığın içinde zulmet olurmuş. İki seven kalbin kavuştuğu yer çalılık olsa da cennet olurmuş. Ezelden nisbidir kara da ak da, yakın da uzak da tepede dağ da. Dün bayrak olan söz hep bedayakta dönüp birdenbire galet olurmuş. Hükmü taştan keçer, yalanın şerin, ruhu unutuldu müqaddeslerin. Amacı cebinden yünül keslerin, en büyük talebi minnet olurmuş. Hayrında şerinde vahdettir alem, bir ucu sevinçtir bir ucu alem. Kurulan tüzakta benim büdüremem, benim rakibime fırsat olurmuş. İnişin kadrini bildik yokuşta, akıl ne bilgide ne de ki yaşta. Dünyanın ahengi baharla kışta, kederle sevinçte vahdet olurmuş. Amaçsız, fikirsiz bir aşk, bir heves, hiç kendi tek başına güvere bilmez, millet sevgi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. 20

0: 0-11 98 99 0-551 011 98 99.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444. perayeşilçınar.com.
2: İsyan suçum, ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
1: وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Günah işlemekten kaçınmak, tövbe ile uğraşmaktan daha kolaydır. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli arkadaşlarına ve şerefli ailesinin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Hayber fethediliyordu. Bu zengin coğrafya fetih topraklarına katılıyordu. Büyük ganimetler elde ediliyordu. Ayrıca esirler vardı. Esirlerden biri Ahtab bin Huyey'nin kızıydı. Ahtab Yahudilerin liderlerindendi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ahtab'ın kızı Zeynep'e İslam'ı anlatıyor, İslam olmasını teklif ediyordu. Zeynep Hatun Efendimizin ahvaline bakıyor, anlatılan İslam'ı dinliyor ve teklife evet diyordu. İslam'la şerefleniyordu. Sonrasında da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evlilik teklifini onaylıyordu. Savaşlarda komutana ve ülkenin liderine düşen kadın için Safiye denilirdi. Asıl ismi Zeynep'ti ama giderek Safiye olarak kabul görüyordu. Peygamber Efendimizin evlilik hayatını kısa ve özlü bir çerçevede sunmak istersek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 55 yaşına kadar tek eşli bir evlilik hayatı vardı. İlk evliliği Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha ile olmuştu. Bu evlilik 25 yıl devam etmiş ve Hazreti Hatice annemiz Dar-ı Beka'ya göç eylemişti. O günün Arap geleneğinde çok evlilik hayatın bütün katmanlarına oturmuştu. O toplumda evlenmek ve boşanmak son derece basit çerçeve şeklindeydi. Bu nedenle bir kişinin hayatında onları geçen evlilik söz konusu olabilirdi. Peygamber Efendimiz bedenen en güçlü ve genç olduğu yıllarda kendinden 15 yaş büyük olan Hazreti Hatice annemizle evleniyordu. Hiçbir şekilde ikinci bir kadınla evlenmeyi düşünmüyordu. Hayatının son 7 yılında, yani 56 ile 63 yaşları arasındayken çok evlilik hayatına giriyordu. 56 yaşına kadar tek evlilik hayatı yaşayan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalan ömründe genelde hep Hazreti Hatice annemizi hatırlar, onun hatıralarını anlatır, onun insanlığını, onun yüksek ahlakını, onun ince ve derin anlayışlarını yer yer dile getirirdi. Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice annemizle ilgili anlattıklarına bakıldığında onu çok ileri boyutta sevdiğini, çok mutlu bir aile hayatları olduğunu görebiliyorduk. 56 yaşından sonra çok evliliğin birebir cinsellikle ilişkilendirilmesi hiçbir aklı selimin söyleyebileceği bir durum olamazdı. Bu konuda ileri geri konuşanların asıl rahatsızlığı bizatihi İslam'la ilintiliydi. İslam'dan rahatsız oluşlarıyla alakalıydı. Kendilerince çarpıtılmaya müsait olan ne varsa hemen çarpıtma gayretine giriyorlardı. 56 yaşından sonra çok evlilik hayatına giriyordu. Bu evliliklerin nedenlerine baktığımızda ya toplumsal, ya siyasi, ya da ekonomik nedenler olduğunu görüyoruz. Hazreti Hatice annemiz vefat ediyordu. Annemiz 65 yaşında ahiret alemine yürüyordu. Annemizin vefat yılına hüzün yılı diyorduk. Peygamber Efendimizin hüznünü ebedileştiren hüzün yılı deniliyordu. Peygamber Efendimiz evliliği gündemine almıyordu. Ama küçük çocukları vardı. Onlar bakıma muhtaçlardı. Aracılar devreye giriyor ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sevda annemizle evleniyordu. Hazreti Sevda annemiz yaşlıydı. Bu evlilikten 4 yıl sonra ikinci evlilik hayatına giriyordu. Hazreti Ayşe annemizle evleniyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın çok evlilik hayatının arka planında toplumsal, siyasi ve ekonomik sebeplerin var olduğunu dile getirmiştik. Ama bu şu anlama gelmiyordu. Bu evlilikler şartların zorlamasıyla oluşmuş, kalplerde hiçbir sevginin olmadığı şeklinde değildi. Peygamber Efendimiz evlilik hayatına bir gönül iş olarak değerlendirirlerdi. Gönülden onaylamayla olabilirdi. Bu olgunun tabiatında temel olan gönülden gönüle açılımlardı. Gönüllerin bütünleşmesiydi. Peygamber Efendimizin eşleri yani annelerimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aşkla bağlıydılar. Haliyle o büyük sevgiliyi kıskanmamak mümkün değildi. Annelerimizin hayatında kıskançlıklar zaman zaman çok belirgin hale gelirdi. Peygamber Efendimizin insana ilişkin duyarlılığı zirve boyutlarındaydı. Annelerimize dair son derece adaletli ve müşfik davranırlardı. Kalplerin kırılmaması hususunda yüksek bir duyarlılık gösterirlerdi. Bu konunun önemini ümmetine öğretmişti. En hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı davrananızdır buyuruyordu. Aynı konuda içinizde hanımlarına en iyi davrananız benim buyuruyorlardı. Bu konunun arka planını açıklıyordu. Şöyle buyuruyordu: kadınlarınız hakkında Allah'tan korkun. Şüphesiz onlar sizin yanınızda yardımcılarınızdır. Onları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve Allah'ın adıyla helal edindiniz buyuruyordu. Peygamber Efendimizin aile hayatında da sorunlar yaşanıyordu. Ama bu problemler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve hanımlar arasında değildi. Daha çok annelerimizin kendi aralarında cereyan ediyordu. Annelerimizin arasında en belirgin problemse kıskançlıktı. Bu konuda çok hassas olan, kıskançlığını her vesileyle ortaya koyan Hazreti Ayşe annemizdi. En genç, en zeki ve en güzel annemizdi. Peygamber Efendimiz olan sevgisi zirve boyutlarındaydı. Onun kalbinde o büyük sevgi onu kıskançlık anaforuna düşürüyordu. Ayşe annemizle evlendiğinde bir de yaşlı Sevda annemiz vardı. Yaşlılığı nedeniyle Hazreti Ayşe annemiz onu kıskanmıyordu. Tabiri caizse evin sultanı Hazreti Ayşe annemizdi. Ama yine de büyük bir sorun vardı. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice annemizi hiç unutamıyordu. Yeri geldiğinde onun güzelliklerini, onun yüksek insanlığını dile getiriyordu. Hazreti Ayşe annemiz Peygamber Efendimizin gönlünde ve dilinde bir başka kadının olmasına rıza gösteremiyordu. O hanım vefat etmiş olsa bile. Bu konuyla ilgili olarak Hazreti Ayşe annemiz şöyle diyordu: Hazreti Peygamber'in hanımlarından hiçbirini asla Hatice'yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu görmedim. Fakat Resulullah ondan çok söz ederdi. Bazen bir koyun keser, sonra onu parçalara ayırır ve Hatice'nin dost ve arkadaşlarına gönderirdi. Kıskandığımdan sanki dünyada ondan başka kadın yok derdim. O şöyle derdi: o şöyleydi, o böyleydi, benim ondan çocuklarım vardır derdi. Bir gün kızarak, hıh, yine Hatice mi dedim. Efendimiz ise, bana onun sevgisi verildi dedi. Bir defasında da Hatice'nin kız kardeşi Hala binti Hüveylid Resulullah'ın yanına girmek için izin istedi. O Resulullah'a Hatice'yi hatırlatırdı. Büyük bir memnuniyetle, ya Allah, Hüveylid'in kızı Hale dedi ve karşılamak için ayağa kalktı. Ben de kıskandım ve Allah sana daha hayırlısını vermişken çok önce vefat etmiş Kureyş'in koca karılarından bu koca karıyı niye anıp duruyorsun dedim. Peygamber Efendimiz bana, insanlar beni inkar ederken bana iman ettiği, insanlar beni yalanlarken beni doğruladığı, insanlar beni mahrum ederken beni malına ortak ettiği ve Allah bana onun çocuklarını ihsan edip başka hanımların çocuklarından mahrum ettiği halde onun yerine daha hayırlısını verdi, öyle mi? Ben bunun üzerine, "Ya Resulallah, beni bağışla. Allah'a yemin ederim ki bugünden sonra Hatice'yi hoşlanmayacağın şekilde anmayacağımı, zikretmeyeceğimi göreceksin," dedim. Hazreti Ayşe annemiz ne denli yüklenirse yüklensin Hazreti Hatice annemizin önüne geçemeyecekti. Bunu açık bir şekilde görüyordu. Artık bundan böyle ona rakipmiş gibi değil de onunla barışık bir hal içerisinde yaşamaya karar veriyordu. Hazreti Ayşe annemiz bir süre Hazreti Hafsa annemizle de bir kıskançlık havası yaşadı. Ama bu çok sürmedi. Belli bir süreden sonra tatlı bir ilişki içinde oldular. Hazreti Ayşe annemizi ciddi anlamda kıskançlığa düşüren Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz oldu. Hazreti Zeynep annemiz de gençti, güzeldi. Haliyle Hazreti Ayşe annemiz onu kendisine rakip olarak görüyordu. Bir de yeri geldiğinde Hazreti Zeynep annemiz öyle diyordu: "Sizleri Resulullah ile anne babalarınız evlendirdi. Beni ise Allah-u Teala evlendirdi," diye övünmesi olurdu. O zaman Hazreti Ayşe annemiz daha bir kıskançlık hallerine girerdi. Hazreti Ayşe annemizi asıl kıskançlık anaforuna düşürense Hazreti Safiye annemiz olmuştu. Hazreti Safiye annemiz gençti, güzeldi, güçlü bir muhakemesi vardı. Hazreti Ayşe annemiz Hazreti Safiye annemize karşı bir cephe oluşturmuştu. Bu durum onu ciddi boyutlarda rahatsız ediyordu. Bir gün Peygamber Efendimiz'e Hazreti Safiye annemiz radıyallahu anh'a ağlayarak, "Diğer eşlerin bana sürekli, biz Resulullah için senden daha değerliyiz. Biz onların hanımları ve yakınlarıyız," diyorlar diye derdini dile getiriyordu. Peygamber Efendimiz, "Sen de onlara, benim babam Harun, amcam Musa ve şimdi de sen bir peygamber eşisin," diye teselli ediyordu. Kıskançlığın merkezinde Hazreti Ayşe annemiz bulunuyordu. Oysa Peygamber Efendimiz yeri geldiğinde Hazreti Ayşe annemizin o yüksek değerini açıkça beyan buyuruyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselama soruluyordu: "En çok hangi insanı seviyorsun?" Cevap olarak da Ayşe'yi beyan ediyordu. Bir gün kızı Fatıma annemizle Hazreti Ayşe annemiz arasında bir tartışma yaşanmıştı. Peygamber Efendimiz durumu öğrendiğinde kızı Fatıma'sına, "Ben Ayşe'yi seviyorum, sen de sev," buyurdu. Peygamber Efendimizin aile hayatında genel akış huzur ve ahenkti. Ama zaman zaman ihtilaflar, sorunlar yaşanıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam annelerimizle sohbet ederlerdi. Sabah namazından sonra annelerimizle sohbet ederlerdi. Yine ikindi namazından sonra annelerimizin odalarına gider, bir bir onları ziyaret eder, onlarla kısa da olsa sohbet ederlerdi. Ayrıca yatsı namazından sonra da kısa da olsa annelerimizle beraber oturur, kısa bir hal hatır eder ve sohbet ederdi. Böylece Efendimiz aleyhissalatü vesselam her gün 3 kez annelerimizle beraber olur, onların derdiyle ilgilenir ve onlarla hasbihal ederlerdi. Aile hayatı bir gülistandı. Hanelerde kalpler gülerdi, yüzler gülerdi. Güllerin kokusu cennetten dünya sarkan bir rahiha gibiydi. Bir müskü amber gibiydi. Ama burası dünyaydı. Güller de olsa güllerin dikenleri vardı. Dikensiz gül olabilir miydi? Olabilirdi ama dikensiz güllerin kokusu olmazdı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Kasas 33-35. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki:
1: Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum.
0: Allah buyurdu: Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki ayetlerimiz sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 0511 99 0551 0511 99.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

tak-ı zaferden geçeriz. Zulmet bizi engelleyemez, bahr ile berden geçeriz. Bir gün ağrır tan yeri, mehterle seherden geçeriz. Dünyamızı zulmette koyanlar şebi yeldada kalır. Milletle beraber yürüyüp tak-ı zaferden geçeriz.

Kıyamet. Bir zülziletil arz ile yoksul kırılır, bay kırılır. Heyhat, güneşin nurları bir anda söner, ay kırılır. Yok faydası feryadımızın, emrine teslim oluruz. Gökler kapanır yerlere, bir lahzada bin fay.

başka varım kalmasın. Ben yanarken zar-ı giryanım da yansın, dilde zarım kalmasın. Varsın iflas etti densin, el sevinsin. Elde karım kalmasın. Ömrümün her lahzasından şadümanlık zail olsun, gam yemem. Her şeyim talan edilsin, Halikimden başka varım kalmasın. Önder, ben şerh edeyim halimi bir cümlede, sen güftemiz ol. Nameyle yürekler dolu versin coşarak, bestemiz ol. Duygum bu asil milletimin güftesidir, bestesidir. Millet ile misralaşalım, sen ise bercestemiz ol. Ezansız kalacaklar. Korkar dururum, hırsa esaretle izansız kalacaklar. Piri denilen hırs ile yanmış gibi cansız kalacaklar. İzansıza ruhsuzluğu anlat bakalım. Anlatamazsın. Bunlar çekilir sineye. Heyhat ki, ezansız kalacak. Ayasofya'm, Ayasofya'm, ne eşin var ne de emsalini gördüm. Beni ihmal edenin sendeki ihmalini gördüm. Göğe ser çekmede ahında alemler gibi, heyhat. Acırım baktım, zira perişan halini.

Seherde açılan güller hürmetine, zikrinle dönen diller hürmetine, rükû

yolunda kaim kullara bağışla. Rızana giden yollara bağışla. Arşına açılan ellere bağışla. Cahimin içine sokma ya Rabbi. Secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla sızlayan döşler hürmetine, gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, gazabınla bize bakma ya Rabbi. Uhud'da yarılan yüze bağışla, Miraç'ta gören göze bağışla, o anda geçen söze bağışla, sırattan aşağı dökme ya Rabbi. Cemi peygamberlerin canı hürmetine, cihar-ı yar-ı güzinin dini hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kalkma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla, Fatma-tü Zehra adlı kızına bağışla, yetim yetemanın yüzüne bağışla, huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'de geçen kelam hürmetine, Mekke, Medine'deki alem hürmetine, arş, kürs, levh-ü kalem hürmetine, sualde fazla sıkma ya Rabbi.

ismi isminle bir yazılana bağışla. Din uğrunda kan döken gazilere bağışla. Kerbela'da can veren kuzulara bağışla. Dinsizlerle nara sokma ya Rabbi. Seherde açılan güller hürmetine, zikrinle dönen diller hürmetine, rükuya bükülen beller hürmetine, hacalet narına,

0: cahimin içine sokma ya Rabbi. Gazabınla bize bakma ya Rabbi. Sırattan aşağı dökme ya Rabbi. Suçlarımızı başa kalkma ya Rabbi. Sualde fazla sıkma ya Rabbi. Dinsizlerle nara sokma ya Rabbi. Huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi.
1: O müminlere indallah ecri azim var ki bir takım kimseler kendilerine düşmanlarınız sizin için kuvvetlerini topladılar. Onlardan korkmalısınız dedikleri zaman bu haber imanlarını artırır da Allah'ın nusreti bize kafidir. O ne güzel muhafızdır derler. Şehamet dini, gayret dini ancak Müslümanlıktır. Hakiki Müslümanlık en büyük bir kahramanlıktır. Cebanet, meskenet, dünyada sığmaz ruhu İslam'a. Kitabullah'ı işaret eyledim, gördün ya davama. Görürsün, hissedersin varsa vicdanınla imanın. Ne müthiş bir hamaset çarpıyor göğsünde Kur'an'ın. O vicdan nerededir lakin, o iman kimde var heyhat? Ne olmuş ben de bilmem, pek karanlık şimdi hissiyat. O imandan velev pek az nasip olsaydı millette, şu 350 milyon halkı görmezdin bu zillette. O iman ittihad isterdi bizden, vahdet isterdi. Nasıl dünyanı mahsus olmamız lazımsa gösterdi. Peki, bizler ne yaptık? Kol kol olduk, tarumar olduk. Nihayet bir deni sadme ile düştük, haksar olduk. O iman kuvvet ihzarı ile emretmişti. Lakin biz tevekkel nadip yattık da kaldık böyle en aciz. O iman farz-ı kat'idir diyor tahsili irfanın. Ne cahil kavmiyiz biz Müslümanlar şimdi dünyanın. O iman, hüsn-ü hulkun en büyük hamisi olmuşken, nemiz vardır fezailden, nemiz eksik rezailden. Demek İslam'ın ancak namı kalmış Müslümanlarda. Bu yüzdenmiş demek hüsran-ı milli son zamanlarda. Eğer çiğnenmemek isterseler, seylab-ı eyyama, rücu etsinler artık Müslümanlar, sadr-ı İslam'a. O devrin yad-ı nura nuru bi payan şehamettir. Mefahir onların tarihidir, ümmet o ümmettir. Ki bir yandan celadetler saçıp dünyayı titretmiş, öbür yandan da insanlık nedir dünyaya öğretmiş. Değilmiş böyle mahkumiyetin timsali pamali, şevahiktan tenezzül eylemezmiş arş-ı iclali. Tevekkül vasfı ancak onların hakkında manidar, ki etmiş hepsi dünyalar kadar âlâm-ı istihkar. Çekinmezmiş şedait yasa asla iktihamından. Zeminlerden ölüm fışkırsa dönmezmiş meramından. Hakiki Müslümanlık en büyük bir kahramanlıktır demiştim. İşte davam onların hakkında sadıktır.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: istifade etmeyi nasip eylesin. Günlük hayatımızda da bu hadis-i şerifleri uygulamayı bizlere kolay kılsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Et-te'lemu evvelü zümretin tedhulul cennete min ümmeti. Siz ümmetim içerisinde cennete girecek olan ilk kafilenin, ilk zümrenin kim olduğunu biliyor musunuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama, o sahabe-i güzine bu şekilde sualde bulunuyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hitabet üsluplarından bir tanesi de karşıdaki insanları celbetmek için, o insanları düşünceye sevk etmek için, konuyu daha iyi anlamaları için soru şeklinde, hani diyalektik deniyor ya, o şekilde ifadeler kullanması. Siz biliyor musunuz? Sahabe-i kiram öyle mütevazi ki her konuda, belki bir konuda bilgileri olsa bile veya o konu hakkında bir düşünceleri olsa bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vahyi konuştuğu için, yanlış bir şey konuşmayacağını çok iyi bildikleri için her zaman ona söz vermişler. Onun ağzından çıkan sözlerin önemine değinmişler. Kendi bilgilerinin, kendi düşüncelerinin yanlış olabileceği zannıyla, kanaatıyla her zaman için Peygamberimizden o sözü duymak istemişler. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahyi konuşur, vahiyden konuşur, kendi ve heva hevesinden konuşmaz. İşte Peygamberimizin üsluplarından bir tanesi de soru sormak suretiyle karşısındaki muhatabın ilgisini çekmek, onu yönlendirmek, onun zihninde böyle düşünceleri aralama, kapıları aralamak. Ve devam ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cennete girecek ilk zümre fukaraul muhacirin, muhacirlerin fakirleridir. Muhacir kimdir? Muhacir, hicret eden. Ama ne için hicret eden? Özel bir isim olmuştur. Bir kimse bulunduğu beldede, yaşadığı beldede dinini yaşayamıyorsa, dini ibadetlerini yerine getiremiyorsa, din hürriyeti, vicdan hürriyeti gibi yapması gereken insanın hakkı olan davranışlar içerisinde bulunamıyorsa ne yapıyor? O insanın başka bir beldeye taşınması elzem oluyor. Sadece ve sadece Allah rızası için, Allah Resulü için bulunduğu beldeden başka bir beldeye göçmesine hicret adı veriliyor. Istilahta bu. Muhacir de bu gayeyle göç eden, başka bir beldeye taşınan insandır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhacirin, Allah rızası için hicret eden, özellikle Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi Mekke'de, o Mekke müşriklerinin, o zalimlerin baskı ve zulümlerinden kurtulmak için Medine-i Münevvere'ye veya Habeşistan'a da gitmişlerdir. O topluluğa ne deniyor? Muhacir. Onlara yardımcı olan, onlara kucak açan, onlara yardımda bulunan, destekte bulunanlara da, o Medine ahalisine de ne isim veriliyor? Ensar. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhacir olan Müslümanların içerisindeki fakirlerin, dikkat edin, zenginden ziyade fakirlerin ilk cennete girecek olanlarını haber veriyor ve diyor ki fukaraul muhacirine, muhacirlerin fakirleridir. Ye'tune yevmel kıyameti ila babil cenneti. Onlar kıyamet gününde cennetin kapısına gelirler. Ve yesteftihune, ne olur? O kapının açılmasını isterler. Feyekulu lehumul hazenetü, cennetin kapısındaki görevli olan melek, bekçi, hazenet de ne der? Evekat husibtum, siz hesaba çekildiniz mi? Hesap verdiniz mi? Diye onlara sualde bulunur. Kalu, o muhacirlerin fakirleri, müminler de şöyle derler. Bi eyyi şeyin nuhasibu, biz ne için hesaba çekileceğiz ki? Niye hesaba çekileceğiz? Ve innemâ kânes esyâfuna, muhakkak ki ancak bizim kılıçlarımız vardı. Nasıl vardı? Alâ avâtiqina, boyunlarımıza asılmış bir vaziyetteydi. Ve biz bu kılıçları boyunlarımızdayken ne yapıyorduk? Fî sebîlillâhi, Allah yolunda gidiyorduk. Allah yolunda cihad ediyorduk. Allah'ın dini yücelsin diye, zulüm ortadan kalksın diye, putperestlik ortadan kalksın diye, kula kulluk ortadan kalksın diye, İslam'ın ve İslam davetinin önündeki engeller kaldırılsın diye, zorbaların beli kırılsın diye biz boyunlarımıza kılıçlarımızı asmış ve Allah yolunda da mücadele ediyorduk. Biz Allah yolundaydık. Biz böyle bir hayat sürdük. Onlar niye hesaba çekilmeyeceklerinin durumunu izah ediyorlar. Burada bize bir haber var. Allah yolunda cihad eden o fakir fukaranın, muhacirin güzelliğini, özelliğini Resulullah bize anlatıyor. Hatta mütne ala zalike, ve biz bu yol üzerinde de vefat ettik. Bu şekilde de vefat ettik. Hayatımızda bir değişikliğe gitmedik. Yamulmadık. Böyle hak yoldan sapmadık. Günlük menfaatlere, dünyalık menfaatlere dalmadık. İşte dünyalık menfaatler için dinimizi de satmadık. Allah yolunda bu şekilde mücadele verdik ve mal para kazanma yoluna da gitmedik. Çünkü adı üstünde fakir, fukara. Fe yuftehu lehum, onlar için açılır. Fe yakilune fiha 40 amen qabl ay yadkhulaha nas. İnsanlar cennete girmezden 40 sene önce bu insanlar orada karşılanır ve bu şekilde cennete girerler diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Demek ki bir, muhacir olmak, iki, fakir olmaları, üç, Allah yolunda mücadele etmeleri, cihad etmeleri, dört, ve bu uğurda, bu yolda taviz vermeden ömürlerinin sonuna kadar o hal üzere sebat etmeleri ve devam etmeleri neticesinde Allah-u Teala o muhacire, Allah için o hicret eden o güzel insanlara bir lütufta bulunuyor ki hesaba çekilmeden Allah-u Teala bunlara cennete getiriyor ve diğer insanlar daha cennete girmeden önce 40 yıl öncesinde Peygamberimizin ifadesine göre cennete giriyorlar. Allah-u Teala bizleri de bunların yolunda gidenlerden eylesin. Demek ki bizler de aynı şekilde olabilirsek, bir fakir sabrederse, Allah için sabırlı olursa ve Allah için de mücadelesini yaparsa ve iman üzere, bu hal üzere de ruhunu teslim ederse, o zaman bu insana karşı Allah-u Teala kolaylıklar verecektir. Öncülerden olmasını nasip edecektir. İnşallah bizler de onların yolunda gidenlerden oluruz. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttakillâhe haysumâ künte. Nerede olursan olur Allah'tan korkun. Allah'tan ittika edin. Allah'a karşı takva olun. Bir, takvanın derecelerini daha önceki sohbetlerimizde anlatmıştık. Kısaca burada da bir değinelim isterseniz. Birinci derecesi, herkese lazım olan bir takva var. Nedir? Kelime-i tevhidi söylemek. Kelime-i tevhidi söylemeden takva olunmaz. Çünkü bir adam Müslüman olmamıştır. Bu kelimeyi söylemedikçe İslam'a girmemiştir. Bu kelimeyi söylemedikçe İslam'a girmeyen bir insan da takva ehli olamaz. Onun için Tevbe suresinde Allah-u Teala onlar üzerine takva kelimesi lazımdır diyor. Peki nedir takva kelimesi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bunu diyecek takvanın birinci aşaması. Sonra ikinci aşamasında büyük günahlardan kaçınacak, Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirecek. Bu. Üçüncü aşamada öyle bir hale gelecek ki Allah'tan hakkıyla korkacak. Allah'tan hakkıyla korkacak. Necip Fazıl merhumun dediği gibi ak sütün içindeki aklı fark edebilecek seviyeye gelecek. Haramlar işlemeyecek, helalları işleyecek. Şüphelilerden, mekruhat dediğimiz şeylerden de kaçınacak ve bu şekilde takvanın tam zirvesine ulaşacak. Allah-u Teala bizleri onlardan eylesin ve bunun aşaması nedir? Vera derler. Böyle artık şüphelilerden de uzaklaşmış ve hatta böyle kendisine zarar verecek tehlikesiyle mübahları bile terk edecek seviyeye gelmiş. İşte Allah'tan böyle çekinecek insan, böyle sakınacak. Takva nedir? Bir insanın bir şeydeki zararını görüp ondan sakınmasıdır. Hani Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Ebu Derde'ye soruyor ya, takva nedir? O da diyor ki takva şudur ki sen hiç diyor dikenli bir arazide yürüdün mü? O da diyor yürüdüm. Nasıl yürüdün? Dikenli bir arazide sen nasıl yürürsün? Böyle eteklerini toplarsın, adımını da dikkatli atarsın. Çünkü o dikenler hem sana batabilir hem de eteklerinde toplanabilir. O yüzden böyle dikkatli dikkatli yürürsün diyor. İşte takva da budur. Müslüman da hayat yolunda her işinde her hareketinde çok dikkatli olur. Allah-u Teala'nın emir verdiklerini, yap dediklerini zaten kayıtsız şartsız yerine getirir. Haramlarından da sakınır, onları uygulamaz. Şüpheli olan, mekruh olan şeylerden de şiddetle kaçınır. Ve şüpheli olanlardan kaçınmak suretiyle hem dinini hem ırzını da korumuş olur. İşte takva budur. Ve Peygamberimiz ne buyuruyor? İttakillah, Allah'tan takva et, Allah'tan kork, Allah'tan sakın. Haysuma künte, nerede olursan ol. Ve ettebi'al seyyiati ve bir kötülüğün akabinden el hasenete iyiliğe yönel. Bir kötülük, bir çirkin bir davranış olduğu zaman el hasene iyiliğe git, iyilik yap. Temhuha ve ne yapar? İyilik o kötülüğü giderir. İyilikler kötülükleri giderir. Allah-u Teala biliyorsunuz Hud suresinin 114. ayetinde ne diyor? Muhakkak ki iyilikler hasenat kötülükleri giderir. Ve biliyorsunuz hasenat namazdır da hatta. Çünkü Hud suresinin 114. ayetinde hasenatı isimlendirirken Allah-u Teala namaz olarak nitelendirmiş. Demek namaz çok önemli. Yani iyilikler kötülükleri giderir, götürür. Ha bu ne demek? Hayırları işleme, geçmiş günahlara kefaret olur. İyi olan, güzel olan şeyleri yaparsanız o zaman Allah sizin günahlarınızı, hatalarınızı, seyyiyelerinizi giderir. Bir hadis-i şerif var bununla ilgili mesela. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için şöyle buyuruyor. Hazreti Ali radıyallahu anh rivayet ediyor. Ben Allah Resulünden bir hadis işittiğim zaman mutlaka Allah benim hakkımda ne fayda dilemişse beni onunla faydalandırmıştır. Bana ondan birisi bir hadis rivayet ettiği zaman ona yemin verdirir. Yemin verdiğinde de onu doğrulardım. Bir gün diyor Ebu Bekir bana şöyle dedi ki, Ebu Bekir muhakkak doğru söyler, yanlış söylemez, dedi ki hiçbir Müslüman yoktur ki bir günah işlesin, peşinden abdest alıp iki rekat namaz kılsın da o günah bağışlanmasın. Demek ki bir hata, bir kusur, bir günah işlendiği zaman, güzelce abdest alıp iki rekat namaz kıldığı zaman, tövbe ettiği zaman Allah-u Teala bu hasenattan dolayı onun seyyiatlerini, kötülüklerini örter, ortadan kaldırır. Ve bununla ilgili birçok hadis-i şerifler vardır. Bir insan 5 vakit namazına güzel bir şekilde devam ederse, içten devam ederse, abdestini de güzel bir şekilde alır, namazını da kılarsa, iki namaz arasındaki küçük günahlara o kefaret olur. Diyelim öğle namazını kıldı, namazdan sonra küçük günahlar, büyük günahlar değil, küçük günahlar işledi insan, ne yapıyor? O iki namaz arasındaki ikindi namazını kıldığı zaman Allah-u Teala onun ikisi arasındaki küçük günahlarını ne yapıyor? Siliyor. Böyle bir güzellik var. İyilikler kötülükleri giderir. İşte 5 vakit namaz da bir hasenattır. Hasenata devam edildikçe seyyiat dediğimiz yani kötülükler silinir gider. İşte bu gerçek muhakkaktır. 5 vakit namaza devam edildikçe arada beşeriyet icabı işlenen bazı kötülükler de silinir gider. 5 vakit namaz arada meydana gelebilecek küçük günahlara kefaret olur. Nitekim bir hadis-i şerifte namazdan namaza kadar ikisi arasındakilere kefarettir. Büyük günahlardan uzak durulduğu sürece diye Peygamberimiz buyuruyor. Demek ki büyük günahlardan uzak durulduğu müddetçe küçük günahlara, iki namaz arasındaki küçük günahları Allah affediyor. Onlar kefaret oluyor. İşte namazın bir güzelliği de nedir? Ankebut suresinde Allah-u Teala 45. ayette buyuruyor ya değerli kardeşlerim, muhakkak ki namaz çirkin ve kötü şeylerden uzak tutar. Namazın böyle bir güzelliği vardır. Ama o namazı hakiki manada kıldıksa, kılabildiysek, kıyam diyoruz ya, her şeyini yerli yerince yapabildiysek o zaman ne olur? O namaz bizi kötülükten alıkoyar. Ve ikisi arasındaki küçük hataları da Allah siler ve götürür. İşte namaza devam edeceğiz. Çünkü namaz hasenattır. Namaz kılanda kötülüklere ve günahlara karşı nefret duygusu gelişir. Böylece namaz insanları büyük günahlardan uzaklaştırmaya ve alıştığı şeyler varsa onda pişmanlık uyandırıp tevbe etmeye sebep olur. Ve onun akabinden Allah Resulü yine buyuruyor ve halikin nase bi hulukin hasenin. İnsanlarla da muaşeret ederken güzel ahlaklı sahip olun. İyi insan olun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi örnek alın. Onun gibi insanlara güzel davranın, güler yüzlü davranın. Onlara karşı yumuşak huylu olun. Kızmayın, öfkelenmeyin. Kendinize nasıl davranılması gerekiyorsa o şekilde davranın. Güzel ahlak dinin temelidir. Çünkü iki türlü ahlak vardır. Bir ahlakı hamide dediğimiz güzel ahlak, bir de ahlakı zemime dediğimiz kötü ahlak, zemmedilen ahlak. Allah-u Teala bizlere iyi ahlaklı insanlar eylesin ve iyi ahlaklı insanlarla karşılaştırsın. Kötü ahlaktan, suyu ahlaktan, zemmedilmiş ahlaktan bizleri korusun ve o tür insanlardan da bizi uzak eylesin. Değerli kardeşlerim, bugünkü hadis bahçesi programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Fettah Celle Celaluhu ismi mübarekini aktarmaya çalışacağız. El-Fettah, iyilik kapılarını açan, mazlumlara yardım edip mümin kullarını zafere ulaştıran, her müşkile çare bulan, maddi engelleri kaldıran, kuluna manevi kapıları açıp yüreklerden tasaları, kederleri gideren demektir. En'am suresi, gaybın anahtarları onun katındadır. Onları ondan başkası bilmez. Karada ve denizde olanları o bilir. Ve bir yaprak düşmez ki onu o bilmesin. Ne toprağın karanlıklarında bir tane, ne de kuru ve yaş hiçbir şey yoktur ki o her şeyi açıklayan kitapta bulunmasın. El-Fettah'tır o. Fettah isminin en büyük tecellisi olan Fatiha suresini kuluna bir anahtar gibi vererek onunla ebedi saadet kapılarını açtırandır o. Kendisine inanan kullarına Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında Fetih suresinde, doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru yola iletir. Ve sana Allah şanlı bir zaferle yardım eder buyurarak, hayat savaşında dünyevi ve uhrevi fetihler müyesser kılan yine O'dur. Çünkü O El-Fettah'tır. Dünya sahnesindeki imtihanında Hazreti Nuh aleyhisselam gibi inleyerek, "Bittim Rabbim, yardım et bana" diye yalvaran kulunu, bunun üzerine Rabbine, "Ben yenik düştüm, bana yardım et" diyerek yalvardı. Biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti. Ayetleriyle teselli ederek sıkıntıda bırakmayıp bir kapının kapandığını sanan kuluna bin kapıyı birden ardına kadar açarak rahmetiyle kucaklayandır o. Çünkü o El-Fettah'tır. Zümer suresi. De ki, ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir buyurarak tevbe kapılarını kıyamete dek açık tutarak kulunun son nefesine kadar affedilmesine imkan tanıyan ve rahmetini sağanak sağanak
onun üzerine yağdırandır o. El-Fettah'tır o. Nefis savaşında zaferler kazanan kullarına da cennet kapılarını açan ve onları cennette ağırlayandır o. Yasin Suresi. Gerçekten cennetlik olanlar bugün bir meşguliyet içinde zevk etmektedirler. Kendileri ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine kurulmuşlardır. Onlara orada bir meyve vardır. İsteyecekleri her şey onlarındır. Onlara rahim olan Rablerinden selam sözü vardır. O yüceler yücesi marifet kapılarını mümin kullarına, mağfiret kapılarını da günahlara batmış aciz kullarını açar ve bu kapıları kıyamete kadar açık tutar. Araf Suresi. O ülkelerin halkı inanıp korunsalardı, elbette üzerlerine gökten ve yerden bolluklar açardık. Fakat yalanladılar. Biz de onları kazandıklarıyla yakaladık. Saf Suresi. Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne inanırsınız. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda savaşırsınız. Eğer bilirseniz sizin için en iyisi budur. Eğer böyle yaparsanız sizin günahlarınızı bağışlar ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere, adın cennetlerinde hoş yerlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Seveceğiniz bir şey daha var. Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele. El-Fettah'tır o. Kuluna Kur'an-ı Azimüşşan'ı ile hidayet kapılarını açandır o. Muhteşem kelamı vasıtasıyla kulu ile konuşarak ona neler yapması gerektiğini öğretir. Sırat-ı müstakimi gösterir. İşte Saf Suresinin ayetleri. Okuyalım ve bu kapının merhametini hissedelim. Bu tek kapı sevgi sağanağından nasiplenenlerin kapısıdır. Zira bu kapı kimsenin yüzüne kapanmaz. Bu kapı sevgi kapısıdır. Ayrım yapılmaz. Bu kapıda itilme, kakılma yoktur. Yeter ki ondan başka kapınız olmadığını bilerek gelin. Yalvararak, gözyaşlarıyla gelin.

El-Fettah olan yüceler yücesi, susuzluktan çatlamış toprağa yağmurlar göndererek yeşerten, bereketlendiren, binlerce çiçeğe o toprakta yeşerme imkanı bahşeden, o Rahman ve Rahim olan yüce Yaradan, kapısına gelen yalvaran kullarının günahlardan kurumuş, çatlamış, çöllere dönmüş ruhlarına binbir manevi kapıdan bereketler yağdırarak onları kendisine döndürür. Bütün hayır ve bereketlerin anahtarı onun yanındadır. Bize düşen hayatın hiçbir döneminde ümitsizliğe düşmemek, yese kapılmamak, dimdik onun yolunda yürümeye devam etmektir. Kimi zaman maddi kayıplara uğrasak bile, çalışıp sebeplere sarılarak mülkün gerçek sahibinden isteyerek, manevi imtihanlar karşısında da onu yanı başımızda olduğunu bilerek, ondan güç ve yardım dileyerek, dünya imtihanlarının üstesinden gelmek için asla ümitsizliğe kapılmayalım. Zira onun bir değil, bin bir kapısı vardır. Bir kapıyı kapatırsa, bir kapıyı ardına dek açan odur. Şu fani dünyada bundan daha güzel bir teselli olur mu? Ey bizim yüce Rabbimiz! Sana, bizim elimize verdiğin o muhteşem hayır anahtarı Fatiha suresi ile dua ediyor. Bu ayetler ışığında yaşamayı, bu ayetler ışığında sana kavuşmayı diliyoruz. Fettah isminle bize yardım et. Fatiha suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd o alemlerin Rabbi, o Rahman ve Rahim, o din gününün Maliki Allah'ım, ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. Hidayet eyle bizi doğru yola. O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna ki onlar peygamberler, şehitler ve salihlerdir. O gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil ki onlar Hristiyanlar ve Yahudilerdir. Ömrümüzü bu ayetler ışığında geçirmeyi, dünya hayatımızdan ahiret hayatımıza bu anahtar ayetlerde açılmayı nasip eyle Rabbimiz. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bugün Esmaül Hüsna programımızda El-Fettah Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalıştık. Cenab-ı Hak cümlemizi sırrına erdirsin inşallah. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

mavi gülüm, gül çiçeğim. İçime hasretin düştü, yoluna sabahlar. İçten haykırışlarımla, içten yakarışlarımla, kanatırım yüreğimi sevginle, mavi gülüm sevginle, mavi gülüm sevginle.

إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون

صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر

فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين.

من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته

فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين.

يعمل. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.

شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır.

Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

biz günde 1000 kez tih çölündeyiz. Ne bıldırcın kuşları görmüşüz göğümüzde, ne kudret helvasından bir tat var soframızda. Kızıldeniz en delişmen günlerini yaşarken gençliğinin, Tur-u Sina sessiz sessiz kan alıyor göğsümüzde. İnsan, taş ve ateş eski dostları beylin. Zakkum gözlemcileri, afsun dilencileri sac ayağı özlemindeyken çıldıran alevlerin ve dualarımız Ayasofya abartılırken ve çocukluğumuz ayartılırken ve yoksulluğumuz kokteyl kadehlerinde ve ölüm fiyatına ve kapalı zarf usulü demokratik satılırken köle pazarlarında biz oturmuş firavun mezarlarının gölgesinde serinleriz. Ve gün gelip dirilmek için bir yiğit Musa ve Asa ve bir yedi Beyza bekleriz. Çağı gelip de kitaba ve demire olan sevdamızı anımsayarak bir teviye dalaşmak, saldırmak, sataşmak ve vurmak varken karnına karnına zulmün nedendir böyle anlamsız ve kavgadan uzak yaşamak diyerek bizi alıp götüren, sonra tekrar götüren, bizi alıp Bedirlere, Uhudlara götüren, Endülüs'e, Kudüs'e, İstanbul'a götüren, cesur ve heybetli ve diri ve gümbür gümbür bir erkeklik şöleni, antlar içtiğimizi dosta düşmana ilan ederek, gövdelerimizde beliren ürpertilerle, İri ve parlak kavisler çizen hayatlar, hecin yüzlü ölümlerle buluştuğu gün can evimizde, dağlar hep böyle sıram sıram dağ olarak sürdüremeyecek ömürlerini, denizler böyle telaşsız, yıldızlar böyle şehvetli ve sizler, yani sizler, yani ey zulmün ağları, hep böyle korkudan uzak seyredemeyeceksiniz sevecen ışırtılarla süzülen güneşi diyebilmek için ve gün gelip dirilmek için sabrı silah belleriz. Bir yiğit Musa ve bir Asa ve bir yedi Beyza bekleriz. Biz günde 1000 kez tih çölündeyiz. Ne bıldırcın kuşları görmüşüz göğümüzde, ne kudret helvasından bir tat var soframızda. Kızıldeniz en delişmen günlerini yaşarken gençliğinin, Tur-u Sina sessiz sessiz kan alıyor

Sen ki cümle yetimliklerin elinden tuttun ey sevgililer sevgilisi. Sensin canımızın billur kasesi. Ölüm ki vaktin göğsünde paslı bıçak yarası. Sensin sonumuza sonsuzluk müjdesi. Sen alemlere rahmet iken merhametini, tebessümünü, tesellini başkalarından sakındık. Sandık ki sadece bize rahmetsin. Güneşi cebimize sığdırmaya kalktık.

Yağmuru pencere önümüze hapsedebileceğimizi sandık. Ey göğsünde yağmurları ağırlayan, ey yağmurların annesi!

Sen kimseyi kimseden ayırmadan yağarken merhametini daralttık. Şefkat denizini kıyılarımızda oyaladık. Unuttuk ki sen dağlara da veriyorsun. Çölün kumlarının seninle sevindiğini hatırlayamadık. Taşların dile geldiğini avuçlarında, taşlaşmış dilleri hece hece yumuşattığını

Seni sevinçlerle taşımak varken çocuklarımıza kendi yerimize koyduk seni. Çatık kaşlı, anlayışsız, hoşgörüsüz portrelere mahkum ettik hatıra. Önce çocukları sevdiğini, önce minik yüreklere eğildiğini anlayamadık. Senin hatırına kurtuldu küçük kızların masum gülüşleri acımasızlığın kuyularına düşmekten. Senin sözlerine tutunarak tattık anne baba olmanın lezzetini. Sen olmasaydın sonsuzluktan habersizdik. Çocuklarımızı hiçliğin kuyusuna atmak üzere doğuracaktık. Tebessümleri acılanacaktı bebelerin. Kucaklamamız sahteleşecekti sevdiklerimizi. Tesellinin değmediği yüzlerde gizli bir sancı gezecekti. Ayrılıkların ardında kavuşma ümidi hiç yüzünü göstermeyecekti. Yokluk şüphesinin gölgesinde eriyecekti sevinçlerimiz. Avuçlarımıza dua dua dökülmeyecekti sonsuzluk ümidi. Başımızı koyacağımız o sonsuz yakınlığı bulamayacaktık. Bulamayacaktık nefesimizi sonsuza uzatan iksiri. Açılmayacaktı göklerin ötesi. Bir gün bir çocuğun oyuna gelmediğini fark ettin. Ki çocukların sokakta oyuna gelmediğini yoklamak gündemin değildi. Bize göre güya zannımız da öyleydi. Büyük işlerimiz yüzünden hayatın ince detaylarını unutan biziz. Sen değil. Öğrendin ki küçük kuşu ölmüş çocuğun. Kalktın, üzüntüsünden odasına kapanan çocuğun kapısını araladın. Kuşu ölen çocuğa teselliye gittin. Gül sözlerinle ötelerden çareler getirdin küçük kalbin büyük hüzünlerine. Küçümsemedin küçük diye, önemsiz görmedin ince hüzünleri. Biz büyük işlerin sarhoşu iken nasıl anlarız seni? Nasıl yürürüz izinden? Ah ki çocukların hasretlerini yok sayıyoruz. Küçük sevinçlere köreliyoruz gittikçe. İçimizdeki çocuk gülüşlerini dünya telaşlarında söndürdük. Yüreklerimizde saklambaç oynayan çocukluklarımızı bulmayı unuttuk. Ölen kuşları da, kuşları ölen çocukları da dert edinmedik. Senin derdince dertlenmedik. Özür dileriz ey sevgili. Özür dileriz ey inceliklerin elçisi. Ey güzelliklerin bekçisi. Ey unutulmuşların sözcüsü. Şimdi sen kalplerimize eşsiz şefkatinin kanatlarını dokundurur musun? Hayallerimizi sürgün ettik ey çaresizlere çare sevgili. Tutamadık yetimliklerin elinden. Benliğimizin karanlığında kaybolduk bin kere. Saçlarını okşayamadık çocuksu hüzünlerin. Ayaklarımız dolandı, ellerimiz boşta kaldı. Seni bulamadık ve hatta arayamadık ki.

Niçin ağlarsın bülbül hey? Yorulup iz mi yanıldın? Niçin ağlarsın bülbül hey? Karlı dağlarımı aştın? Derin ırmaklar mı geçtin? Yarinden ayrı mı düştün? Niçin ağlarsın bülbül hey? Hey ne yavuz inilersin? Benim derdim yenilersin. Dostu görmek mi dilersin? Niçin ağlarsın bülbül hey? Kadrin bilinmez mi oldu? Hatrın sorulmaz mı oldu? Ol gül görülmez mi oldu? Niçin ağlarsın bülbül hey? Kalen şehrin mi yıkıldı? Namü ağrın mı yok oldu? Gurbette yarın mı kaldı? Niçin ağlarsın bülbül hey? Kanadın açabilirsin, açı ben uçabilirsin, hicaplar geçebilirsin. Niçin ağlarsın bülbül hey? Uykudan gözüm uyandı, uyandı kana boyandı. Yandı şol yüreğim yandı. Niçin ağlarsın bülbül hey? Ne oldu şu Yunus'a ne oldu? Aşkın deryasına daldı. Yine baharistan oldu.

Bir zamanlar şendi, gülşendi ilim. Güç vardı dizimde, tutardı elim. Şimdi saç ağardı, büküldü belim. Cahil nefsim bundan ibret almadı. Kendi bildiğinden geri kalmadı. Yaşlılık bir konuk başa gelince, birden şaşa kaldım onu görünce. Ağırlayamadım kendi gönlümce. Nola yollarına güller sereydim. O aziz konuğun kadrin bileydim. Bir bilseydim onun geleceğini, gitmemek üzere kalacağını, saygıda kusurum olacağını. Boyayıp bir güzel gizlerdim onu. Neylersin, gençliğin bu imiş sonu. Huysuz olan ata dizgin vurulur. Köylanlar koşar koşar yorulur. Ya bu azgın nefsim nasıl durulur? Onu yanlış yoldan kim çevirecek? Putlaşan bendiği kim devirecek? Aç gözlüdür nefis. Ne verirsen yer. Yedikçe semirir. Daha var mı der. Dilersen önüne dünyaları ser. Günaha doyurup çatlatamazsın. Ne yaman sinsidir. Aldatamazsın. Nefis çocuk gibi ihmale gelmez. Emdikçe güçlenir. Doymak ne bilmez. O burla hakka doğru gidilmez. Hemencecik sütten kesiver gitsin. Biraz dizginini kısıver gitsin. Sen ister sofu ol, istersen molla. Çoban ol, nefsini gözetip kolla. İslamına çalış, makul bir yolla. Çok sevdiği şeyi vermemelisin. Çekiver gemini, hizaya gelsin. Aldanıp uyarsan nefsin sözüne, asla bakamazsın dostun yüzüne. Ne durursun, yönel kendi özüne. Nefsini yenmeyi kolay iş sanma. Sakın bu savaştan yılma. Usanma. Sen öğüt versen de nefis duyar mı? Aklına eseni arda koyar mı? Yer içer eğlenir, zevke doyar mı? Bilmez ki damarlar nehir gibidir. Kandaki yağ atık zehir gibidir. Ne açlar ağlasın, ne azsın toklar. Her ifrat özünde tehlike saklar. Ne büyük tuzaktır aşırılıklar. Az mı çekti ümmet yoktan yokluktan? Daha zararlıdır açlık tokluktan. Yıllarca aradım bir iz, bir nişan. Oyaladı beni şöhret ile şan. Şimdi bir müflisim, halim perişan. Ağla gözüm ağla, günah diz boyu. Seni kurtaracak nedamet suyu. Şeytana isyan et, nefse baş kaldır. Fırsat verme hasma, daima saldır. Ne sinsidir onlar, sanma aptaldır. Hele bir hatırla, Adem'e ne oldu? Uyunca şeytana, cennetten oldu. İster hasım tanı, ister hakem bil. Onlara uymayı düşüncenden sil. Ezeli düşmandan olur mu vekil? Nefis ve şeytanla mücadelesi,
şu insanoğlunun bitmez çilesi. Öğüt vermek kolay, ne amel ettim. Bu tutarsızlıkla neyledim ne ettim. Adeta idişe soy isnat ettim. Ben bende değilim hayli zamandır. Bağışla Allah'ım, halim yamandır. Doğru, dürüst ol, hayırdan kalma. İncitme kimse, sakın ah alma. Bunları hep sana söyledim ama kendim yapmadıkça yarar mı sağlar? Şu benim halime günahlar ağlar. İlimden uzağım, meylim yok meşka. Ürperip de bir gün gelmedim aşka. Ne namaz, ne oruç farzlardan başka. Ahirete azık ne gezer bende. Ne eylerim, bilmem ki o gün gelende.

öldüğüm gün tabutum yürüyünce, bende bu dünya derdi var sanma. Bana ağlama, yazık yazık, vah vah deme. Şeytanın tuzağına düşersen, vah vahın sırası o zamandır. Yazık yazık, asıl o zaman denir. Cenazemi gördüğün zaman, el firak, el firak deme. Benim buluşmam asıl o zamandır. Beni mezara koyunca elveda demeye kalkışma. Mezar cennet topluluğunun perdesidir. Mezar hapis görünür ama aslında canın hapisten kurtuluşudur. Batmayı gördün ya, doğmayı da seyret. Güneşle aya batmadan ne ziyan gelir ki? Sana batma görünür ama aslında o doğmadır, parlamadır. Yere hangi tohum ekildi de yetişmedi?

yere hangi tohum ekildi de yetişmedi? Neden insan tohumu için bitmeyecek, yetişmeyecek zannına düşüyorsun? Hangi kova suya salındı da dolu olarak çekilmedi? Can Yusuf'un kuyuya düşünce niye ağlarsın? Bu tarafta ağzını yumdun mu, o tarafta aç. Çünkü artık hayhuyun mekansızlık aleminin boşluğundadır.

Gönül hun oldu şevkinden. Boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana. Dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen. Dilersen rehnumasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa. Firak ağlar, visal ağlar, ezel mesturun olmazsa cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam yanan çöllerde, can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül buyu revan bahşın hevasında. Güneş titrer yanar didarının bak ihtirasında. Perişan bir niyazinler hayatın mütehasında. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Nedem gönlün murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle

Bir at üstünde kanatlanmış geliyor sanki ümmetin efendisi. Duruşunda bir asalet ve gözlerinde tebessüm. Ağlamaya alışkın gözler bu defa gülüyor. Sultanlar sultanı geliyor. Alemlerin peygamberi geliyor. Muhammed geliyor.

Sırtında sanki dağlar taşıyor. Gözlerinden sanki ummanlar akıyor. Gülüyor nurlu yüzü. Tebessümü ashabına cesaret veriyor. Başlar önde. Kâbe kollarını açmış bekliyor. Kâbe yarini bekliyor. Kâbe sahiplerini bekliyor. Ashabın yüzünde bir heyecan ve Resulullah gülüyor. Aç kapılarını Kâbe. Senin tek sevdalın geliyor. Mekke'nin kapısından asırlık bir devir için bütün ihtişamıyla gökleri bile ağlatan peygamber giriyor. İşte Zeyd kalabalığın içinde gizlice ağlıyor. Cafer ellerini yüzüne götürmeye utanıyor. Yasir Resulullah'ın yüzüne sanki aşık olmuş. Nasıl da hayranlıkla bakıyor. Ve bütün ağızlarda salavat, gökler Allah sesiyle inliyor. Bütün ihtişamıyla bir devri aydınlatmaya, aşka susamış insanlığa aşkı sunmaya Muhammed geliyor. Çamurdan putların üzerine yağmur düşüyor. Kâbe'nin önü kirli su Muhammed'im, senin nurunla arınıyor. Sırtında sarı elbisesiyle, gülen nurlu yüzüyle bir devenin üzerinde Resulullah geliyor. Nasıl da belli sırtındaki yük, çektiğin çile. Halid bin Velid ellerini semaya kaldırıyor. Ne müthiş bir andır bu. Gökler senin isminle yankılanıyor. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Aç kapılarını Kâbe. Senin tek sevdalın geliyor. Muhammed geliyor. Hazreti Hamza'nın savaşını vermeye yemin etmişçesine gözlerini tutamıyor Kusam bin Abbas. Seni korumak için Uhud'da kendini siper ederken Habeşi Allah dedi. Tek bir Allah. Muhammed'i yaradan ve bizlere rahmet gönderen Allah için savaşın dedi. Haykırırken dili bu anlatılmaz sevdayı, yüreği sanki 14 yürek oldu aşkından. Kab bin Malik, Kâbe'nin kapısında el pençe, sana divan duruyor. Deven sanki üzerinde bir asrı taşıyor. Herkes orada deven olmak istemişti, seni omuzlarda taşımak ve salavatlar sunmak için sana. Kâbe hiç bu kadar dile gelmemişti. Aç şimdi kapılarını Kâbe. Sultanlar sultanı geliyor. Efendiler efendisi geliyor. Aç kapılarını Kâbe. Muhammed geliyor. Mekke'nin kapısından bir ihtişamla insanlığın önderi giriyor. Babasızlığın acısını yaşayıp yıllardır İçinde sakladığı sevdayı sunmaya geliyor. Bilal-i Habeşi ezan okuyor Kâbe'nin tepesinde. Bütün gözler göğe bakıyor. Rahmet iniyor gökyüzünden. Sultanımın gözlerinde bir tebessüm, sanki iki omuzunda bir dağı taşıyor. Aç şimdi kapılarını Mekke. Aç kapılarını Kâbe. Çünkü Resulullah geliyor. Muhammed geliyor.